0: Kerim'in çeşitli yerlerinde önceki peygamberlerle onların hak batıl mücadelesinden söz edilmekte ve dolayısıyla ahir zaman peygamberiyle onun ümmeti bilgilendirilmektedir. Bunun sonucu olarak kıyamet gününde hem Muhammed Aleyhisselam hem de onun ümmeti geçmiş peygamberlerle onların ümmetlerine şahitlikte bulunacaklardır. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman halleri ne olacak? O gün her ümmetin içinden kendi haklarında birer şahit çağıracağız. Seni de ey Muhammed, hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, peygamberlerin görevlerinden bir diğeri de güzel örnek olmaktır. Peygamberler kendilerine gelen vahiyleri tebliğ etmekle birlikte bu vahiylerin içeriklerini en güzel şekilde uygulamak durumundadırlar. Onların temsil görevi Allah'ın ilk mükellef kulları olmaları itibariyle tebliğ görevinden önce gelir. Temsil, peygamberlerin kul olarak dinin bütün gereklerini örnek olacak şekilde bizzat yaşamalarıyla gerçekleşir. Onların bu örneklik rolü dinin bütün alanlarına yayılmış durumdadır. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğindir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez.

Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resul?

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

hareket etmektir. Bu konuda Hazreti Ayşe annemiz, Resulullah'ın kendisine şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ey Ayşe! Şüphesiz Allah refiktir, rıfkı, yumuşak huyluluğu sever. Yumuşaklıkla yapılan işlere, sertliğe ve diğer şeylere vermediği ecri verir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır buyurmuştur.

tarafından bir yöntem olarak kullanıla geldiği için Hazreti Ömer de bu hususta valilerini uyarma ihtiyacı hissetmişti. O, şiddet ve baskının Müslüman idarecilerin tavrı olamayacağını belirttiği bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: "Allah'a yemin ederim ki memurlarımı, valilerimi sizi dövsünler, mallarınızı haksız yere alsınlar diye göndermiyorum. Bilakis size dininizi ve dininizi nasıl yaşayacağınızı öğretsinler diye gönderiyorum. Bunlardan farklı bir muameleye tabi tutulanınız olursa derhal bana bildirsin. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey yapan memura kısas uygulayacağım, yaptığının aynısıyla cezalandıracağım." Bunun üzerine Amr bin As atılarak, "Ey müminlerin emiri, Müslüman bir yönetici sorumluluğu altındaki insanlardan bazılarını yola getirmek için döverse onu da cezalandıracak mısın?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet, Ömer'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onu da cezalandıracağım. Zira ben Resulullah'ın kendine bile kısas uyguladığını gördüm," dedi. Ve sözüne şöyle devam etti: "Sakın Müslümanları dövüp zillete düşürmeyin. Onları, askerlerinizi kışlada uzun süre tutarak fitneye düşmelerine de sebebiyet vermeyin. Onların haklarını engelleyerek küfre düşmelerine de sebep olmayın."

Hazreti Ömer'in sözlerinden de anlaşılacağı üzere, insana hizmet etmek için var olan idarecilerin halkı terbiye etmek ve kendilerine itaatkar hale getirmek için şiddet içeren uygulamalarda bulunması, Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Toplumda huzuru sağlamak ve insanları barış içerisinde bir arada yaşatmak İslam'ın temel hedefidir. Bunun sağlanabilmesi için bütün insanlara eşit davranmak, temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek gerekmektedir. Allah Resulü, insanlara şiddet uygulamak bir yana, inanç, renk, ırk, makam, cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkese karşı şefkatli ve merhametli davranmıştı. Nitekim sevgili eşi Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye diyerek buna dikkat çekmişti.

her yönüyle mükemmel bir eğitimci olan Hazreti Peygamber, eğitimde şiddeti hiçbir zaman çözüm olarak görmemişti. O, mescitte küçük abdestini bozan bir bedeviye son derece öfkelenen ashabını sakinleştirmiş, onlara nazik ve kolaylaştırıcı olmalarını öğütlemiştir. Yine cemaatle namaz kılınırken aksıran birine karşılık vererek konuşan Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'ye ashab-ı kiram tepki göstermiş, Peygamber Efendimiz ise sadece onu nazikçe uyarmakla yetinmişti. Resulullah'ın bu anlayış ve nezaketinden etkilenen Muaviye şöyle demişti.

toplantısıyla hem de ashabına yaptığı uyarılarla sürekli vurgulamıştı. Zira İslam'la aydınlanan zihinlerde hala cahiliyeden kalma bir takım yanlış fikir ve kabullerin barındığı ortadaydı. Hazreti Peygamber hanımlarına bir fiske dahi vurmadığı halde Hazreti Ebubekir gibi olgun ve sakin mizaçlı bir insan bile Resulullah'a karşı sesini yükselttiği için kızı Ayşe'ye tokat atmak istemiş, Peygamberimiz hemen ona engel olmuştu. Kadınların Allah'ın emaneti olduğunu erkeklere hatırlatan Resul-i Ekrem, bir erkeğin eşine şiddet uygulamasına anlam veremeyerek bir hutbesinde, "Sizden biri nasıl olur da hanımını köle gibi döver, sonra bir de günün sonunda onunla aynı yatağı paylaşır," buyurmuştu. Karısını döverek onun kolunu kıran Sabit bin Kays bin Şemmas'ı huzuruna çağırarak ona hanımını boşamasını emretmişti. Hazreti Peygamber çoğu zaman yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır yen içinde kalır dememiş, mağdur olan kadını acımasız bir kocanın elinden derhal kurtarmıştı. Hazreti Peygamber zamanında kadınlar gibi çocuk, köle ve hizmetçilerden oluşan toplumun zayıf kesimine de şiddetle muamele edilmesi söz konusuydu. Cahiliye döneminde görülen kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi zalimce bir şiddet uygulaması, İslam'ın gelişiyle ortadan kalkmakla birlikte cinsiyet ayrımcılığı devam ediyordu. Köleleri ve hizmetçileri dövmek, aşağılamak hala normal karşılanabiliyordu. Allah Resulü bu yanlış anlayışı değiştirmek üzere ashabını sık sık uyarmıştı. O, biriniz hizmetçisine vurur da o da Allah'ı hatırlatırsa derhal elini çeksin buyururken, insanın kendisinden daha kudretli bir yaratıcının varlığının bilincinde olmasını ve ona göre hareket etmesini öngörüyordu. Kim bir zımmiye, anlaşmalı gayrimüslim vatandaşa zulmedip onun hakkını vermezse, ona gücünün yetmediği bir yük yüklerse veya rızası olmaksızın ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ben onun hasmı olacağım buyuran Hazreti Peygamber, gayrimüslim bile olsa insanların haksızlığa ve şiddete maruz bırakılamayacaklarını belirtmişti. Nitekim bir defasında Medine çarşısında malını pazarlarken, Musa'yı bütün alemlere üstün kılan Allah'a yemin ederim diyen bir Yahudi ile onun bu yemininden hoşlanmayan bir Müslüman arasında çıkan tartışmada, Ensardan bir tokat yiyen Yahudi, devletin güvencesi altında olduğu için durumu hemen Allah Resulüne iletmiş, insanlığın peygamberi ise Medineli sahabinin bu yaptığına çok öfkelenmişti. Yine bir keresinde ganimet develerini çalanların peşine düşüp onları geri getiren Seleme bin Ekva'nın develeri çalanların üzerine askeri birlik gönderilmesini istemesi üzerine, "Ey Ekva oğlu, sen alacağını aldın, onları affet, şiddete başvurma," buyuran Hazreti Peygamber, kime karşı olursa olsun şiddete başvurmayı yasaklamıştır.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat iddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

Günün Duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir.

Kur'an'ın temel konuları. Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. Birinci cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tezirun ileykum iza raca'tum ileyhim. Kul la ta'tezirû len nu'mine lekum kad nebbe'enallahu min ahbarikum.

يكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun, zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba iletilecekler. Bir başka grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğini açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa
binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tevbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerine sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları

doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur.

onu zararlı durumlardan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati, sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı denge.

yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor, nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz,
ya onun azabı bir gece veya

gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki Allah insanlara karşı lütufkardır ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti: ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet için

içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresinde bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler: yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi, sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: el hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile
elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi, Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den tesip, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'tense sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla tesip ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tesip etmiş, Türk tesip sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek tesibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara Suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Musavvir. Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Allah'ın yaratıcılığını zihnimizde tamamlayan bir esma ile tanışacağız bugün. Kelime anlamı olarak bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, onu kesmek, bir şeye yöneltmek anlamlarındaki savr kökünden türeyen musavvir, şekil ve özellik veren demektir. Allah'ın musavvir oluşu, yarattığı her varlığa incelik katmasıdır. Gel o halde Rabbimizin yaratıcılığının detaylarına inelim biraz. İnsan Rabbinin özelliklerini kendi özelliklerinden yola çıkarak tanır. Bizim kendimize ait benlik imgemiz zihnimizdeki Allah imgesini oluşturur. Ben duyuyorum, Allah duyuyor. Ben görüyorum, Allah görüyor diye düşündüğümüzde aslında Allah'ın görmesinin, duymasının ne olduğunu zihnimizde oturturuz. Bizim bir şeyi sevmemiz, Rabbin bizi nasıl sevdiğini anlamamıza yardımcı olur gibi. Fakat bazı durumlar vardır ki yalnız Allah'a aittir. İnsanda yoktur. İş bu noktaya geldiğinde zihnimiz karmaşa yaşamaya başlar. Allah, kullarının derinini bildiğinden kendini anlatırken bizim anlayacağımız biçimde anlatmayı tercih eder. Bunun en güzel örneklerinden biri İhlas suresidir. Müşrikler Efendimiz'e gelip, "Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt" dedikleri vakit, Allah İhlas suresini indirmiş, kendini anlatmıştır. De ki, "O Allah tektir, Allah samettir, O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir."

olanlar içinse teslim olmamız gerekir. Neticede insanın ilmi Rabbinin izin verdiği kadardır. İnsan elbette merak eder, aklına hakim olamaz çoğu zaman. En çok merak ettiği de kendi kudretinin yetmediği bir şeye Allah'ın kudretinin nasıl yettiğidir. Kendi acziyetini düşünür, herkesi kendi gibi sanır. Fazlası akıl sınırlarını aşar. Nitekim müşrikler Efendimiz'e pazarlık yapmak için geldiklerinde Efendimiz onları dinlemiş, ardından da pazarlıklarını ancak La ilahe illallah demeleri sonucunda kabul edeceğini belirtmiş, müşrikler bunun üzerine öfkelenip ortamı terk etmeye kalkmışlardı. Giderken de bu söz ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Diye söylenmişlerdi. İnsanın hali hep aynıydı. Hep vardı zihin karmaşası. Rabbimiz de bunun üzerine sözlerin en güzeliyle cevap vermişti. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. İşte bu tek bir ayet bile bizim zihin algımızın ne kadar sınırlı olduğunu anlamamıza yeter. İnsan kendini tanıdıkça gücünün de farkına varmaya başlar. Ama bu gücünün sınırlı olduğunu düşünmek gibi değildir. Gücünü kullanabildiğini gördükçe kendini yenilmez sanır. Hatta tarihte örneğini gördüğümüz ben sizin Rabbinizim diyen firavunların güçlerini ispat etmek için ulaşmaya çalıştıkları en son nokta yaratabildiklerini düşünmektir. Bir insanın dünyadaki en büyük gücü üzerinde hiçbir güç olmaması ve gücünü bir şeyleri yoktan var edebilmek için kullanmasıdır. Halbuki insan herhangi bir şeyi ortaya koyabilmek için bilgiye, malzemeye, zamana, yardımcıya, alet edevata varana kadar onlarca şeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. İnsanın bir şey yapması onlarca şarta bağlıdır. Nasıl yaratabileceğini düşünür. Ya yaratmanın ne olduğunu tam anlamıyla idrak etmemiştir, yahut kendi acziyetinin farkında değildir. Halbuki Rabbin yaratması öyle midir? Hiçbir şarta ihtiyaç duymadan, yalnızca ol demesiyle yoktan zerreleri, insanı, alemleri yaratan Rabbin yalnızca irade buyurması yeter. Bunu idrak edebilen insanın alnını secdeden başka hiçbir şey parlatmaz. Kudretine hamdolsun Rabbimiz. Ekbersin. Hem yaratıp hem göze güzel görünecek, kalbe dokunacak, sevmemize sebep olacak en güzel şekli veren sensin. Baktığımız her varlıkta seni görebilmeyi nasip et bize. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan dahil bütün varlıklarda bir güzellik vardır. Rabbimiz yarattıklarını her yönüyle tamam eylemiştir. Hem yoktan var etmiş, hem şeklini güzelleştirmiş, hem varlığını anlamlı hale getirmiş, boş yere yaratmamıştır. Bana düşen bu inceliği fark etmek, kendimde gördüğüm her güzelliğin Rabbimden olduğunu bilmektir. Yaratmak, Rabbin en büyük mucizesidir. Biz, elindekileri ve sınırlı ilmini kullanarak hayatı kolaylaştıran icatlar yapan insanlara bile saygı duyarken, Rabbimizin bu azametini görmezden gelirsek, hayatımız da, hesabımız da zorlaşır. Mahşer meydanında toplandığımız vakit Rabbimiz, "İşte melik benim, hani yeryüzünün melikleri nerede?" buyurduğunda, sıfatımın hakkını vererek, huzuruna varmayı dilerim. Ben koca ömrümü bir işe yarayacağım, bir şeyler üreteceğim diye harcarken, Rabbin beni bir emriyle var edişini görmezden gelemem. Üretmenin ne kadar zor olduğunu ancak uğraşan, çalışan bilir. Bildiğim ve bilmediğim her şeyi bilen Rabbimin beni o gün muhatap alacağını bildirmiş bana peygamberim.
Sizden her bir kimseyle Rabbi,

arada bir tercüman ve Rabbini görmesini engelleyen bir perde olmaksızın konuşacaktır müjdesini vermiş. Ben bu kudretin sahibiyle buluşacağım gün alnımın ak olması için uğraşırım. Azameti bütün varlığın üzerindeyken bile merhametiyle kullarının kalbine yerleşen musavvir. Verdiğin bütün güzelliklerin hürmetine varlığının hakkını verenlerden olmayı nasip et bize. Sevdiklerini sevmeyi, yerdiklerini yermeyi diliyoruz senden. Kulluğumuzu kabul eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyim

Birlikten hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den tezhip, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla tezhip ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tezhip etmiş, Türk tezhip sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek tezhibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara Suresi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

105. gün. Suffe ve ashabı. İslam'ın ilk medresesi. Ayet-i Kerime meali. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Bakara Suresi 273. Ayet. Hadis-i Şerif. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma, ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem." Fetva. Yetimlere yardım kampanyası düzenleyen bir kuruluşa bu amaçla yapılan bağış zekat yerine geçer mi? Bir çocuğun yetim veya öksüz olması zekat ve fitre alması için tek başına yeterli bir sebep değildir. Zekat ve fitre fakir olan yetim veya öksüz çocuklara verilebilir. Fakir, temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip olmayan, yani 24 ayardan 80,18 gram altını veya bu değerde parası ya da malı bulunmayan kimsedir. Asıl olan zekatı kişinin kendisinin vermesidir. Bununla birlikte zekat vekil aracılığıyla da yerine ulaştırılabilir. Bu itibarla zekat ve fıtır sadakalarını ayrı bir fonda toplayan ve her bakımdan güvenilir olan kurum ve kuruluşlara, fakir olan yetimlere temlik etmek üzere vekaleten zekat ve fıtır sadakası verilebilir. Ancak yetimlere yardım kampanyası düzenleyen kuruluş, kampanyada toplanan parayı zekat hükümlerine uygun olarak dağıtacağını ilan ve taahhüt etmedikçe böyle bir kampanyaya para yatırmakla zekat ödenmiş olmaz. Hikmetli Söz. Bütün canlılar ölümlüdür. Bu dünyaya nice yiğitler geldi. Bir zaman yaşadı, yine öldü. Böyle de olsa, sade vatandaş da olsa, iyi de olsa, kötü de olsa, kendileri öldüler ama adları iz bıraktı. Adlarından başka izler kalmadı. Onların bırakıp gittiği makama geçmek sırası şimdi sana gelmiştir. Herkesten önce ve herkesten daha çok sen iyilik et. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe.

Fatma Rikkat Kunt. Teşhif sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den teship, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla teship ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser teship etmiş, Türk teship sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek teshibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara Suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den teship, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla teship ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hidye-i nebevi olarak sayısız eser teship etmiş, Türk teship sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek teshibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnsanoğlunun ömrü takdir edilmiştir. Takdir edilen yaşamsa sınırsız değildir. Yüce Allah'ın belirlediği ömür sona erdiğinde insan ölüm gerçeğiyle karşı karşıya gelir. Her şey fanidir. Yalnız Allah bakidir. Ölüm denen hakikatten kurtulup dünyada sonsuz yaşamak olsaydı hiç şüphesiz bu imkana peygamberler sahip olurdu. Oysa alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bu dünyadan irtihal etmiştir. Ölüm kimseye ayrıcalık tanımamıştır, kimseyi diğerinden üstün kılmamıştır. Eşitlik ilkesinden taviz vermemiştir. Ölümün kimseye ayrıcalık tanımayacağını ifade eden ayetler şu şekildedir. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Hayatın bir süresi vardır ve o süreye ecel denir. Her doğan doğarken ölüme namzet olarak doğar. Bu bir ilahi desturdur. Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım çizgiler çizerek şöyle buyurdu. İşte bu çizgi insanın umduğu emelidir. Şu çizgi de ecelidir. İnsan uzaktaki emelini beklerken kendisine en yakın olan ecel ansızın geliverir. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh aktarılan bu rivayette denildiği gibi ölüm beklenmedik bir zamanda gelir. Bu sebeple o an gelmeden bütün günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek geleceğe yeni bir başlangıçla adım atabiliriz. Rabbimize kavuşacağımız, ona hesap vereceğimiz bilincini her daim zihnimizde canlı tutarak yaşantımızı bu düşünceler ekseninde şekillendirebiliriz. Allah dostlarından biri, 40 yıl oldu, uykumda dahi Rabbimden gaflet halinde olmadım der. Böyle bir kişi için ebedi diriliş saati, vuslat saati vardır. Hatta dervişler evrad-ı eskarının önünde tefekkür-ü mevt yaparlar. Ellerinde tesbih, gözleri yumulu, ölüm anını düşünürler. Bu tefekkür içerisinde bir saniyelik, bir nefeslik gafletten dahi Allah'a sığınırlar. Ölüm olgusu bir yok oluş değildir. Fena aleminden beka alemine bir intikaldir. Fena ile bekanın kesiştiği kritik bir merhaledir. Hiç ölmeyecekmiş gibi hayat süren, mal, mülk, makam sevdasında olan, ölümü kendine yakıştırmayan kişi, her şeyi geride bırakmış ve bir parça beze sarılı, daracık mekana sıkışmış olarak gider. İşte bu duruma ibretle bakan gözler neler görmez ki? Akıbeti orada ne olacak? Daha dün konuşuyor, gülüyor, geziyordu. Şu an ebedi yolculukta. Onun yerinde olmama engel şu an benim yaşıyor olmam. İşte ölüm, silkelenme ve hayatına yön vermek için bir fırsat tanıyor insana. Cennetlik kimse vefat ettiğinde adeta ruh beden kafesini kırar, ölümüyle sonsuz hürriyete kavuşur. Kabrine cennetten bir kapı açılır, mis kokuları gelmeye başlar. Sabahı haşre kadar o huzurun içerisinde sanki dün vefat etmiş de bugün mahşer kurulacakmış gibi berzah hayatı çabucak geçiverir. Dönüş olmayan bu yolculuğa çıkan kimsenin bazı hallerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Cenaze tabuta konulup erkekler omuzlarında yüklendiklerinde o cenaze iyi bir kişi ise beni acele olarak gideceğim yere ulaştırınız der. Eğer o cenaze kötü bir kişi ise eyvah bu cenazeyi nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Cenazenin bu feryadını insandan başka her şey işitir. Eğer insan bu feryadı duysaydı dayanamayarak bayılırdı. Dünyada aza kanaat etmeyen bizler gideceğimiz yeri düşünüyor muyuz? Hazreti Ömer'in radıyallahu anh şu uyarısı da ölüme hazırlık konusunda bizlere bakış açısı kazandıracak niteliktedir. Hesaba çekilmeden önce nefislerinize hesaba çekin. Kendinize en büyük buluşma için hazırlayın. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur. İnanan bir kimsenin

sonsuz yolculuğa çıkacağını bildiği halde hiç hazırlık yapmaması düşünülebilir mi? İnsanoğlunu aldatan sonu gelmez emellerden, ölçüsüz dünya sevgisinden kurtulmanın tek yolu, en büyük vaiz olan ölümü hatırdan çıkarmamaktır. Zaman su gibi akıp geçmektedir. İnsan yavaş yavaş ölüme yaklaşmaktadır. Ömür sermayesi tükenmekte, ahiret hazırlığı için tanınan süre dolmaktadır. Bu gerçekleri bilen mümin, kulluk görevini doğmayacak bir günün sabahına bırakmaz. Dünyanın çalışma, ahiretinse hesap verme yeri olduğunun idraki içerisinde olur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu alemde ektiklerimizin hasadı ahirettedir. Salih bir insan olmak, bu dünyada salih ameller işlemekle mümkündür. Bugün Allah için ne yaptım sorusunu her gün kendimize sormamız, imtihanımızda başarıyı yakalamak için oldukça elzemdir.

Rabbini zikreden kimse diridir. Doktor Ahmet Oğuz, Suudi Arabistan Cidde Din Hizmetleri Ateşesi. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir. Sözlükte bir şeyi anmak, hatırlamak anlamındaki zikir kelimesi, dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten kurtuluş anlamında kullanılır. Başka bir ifadeyle zikir, Allah'ı sürekli hatırında tutmak ve devamlı onun gözetiminde olduğunun bilincinde olmaktır. Zikir, dil veya kalp ya da her ikisiyle yapılabilir. Birçok ayette geçen zikir kelimesi, Allah'ı dille hamd, şükür, tesbih ve tekbir şekliyle övmek, nimetlerini anmak, bunları kalple hissetmek ve tefekkür etmek, kulluğun gereklerini akıl, beden ve malla yerine getirmek, namaz kılmak, dua ve istiğfarda bulunmak gibi manaların yanı sıra, Kur'an-ı Kerim, önceki kutsal kitaplar, levh-i mahfuz ve benzeri anlamlarda kullanılmıştır. Allah'ı zikretmek kalbin gıdası, huzur kaynağı ve kurtuluş vesilesidir. İbadetlerin sıhhati için belli şartlar gerektiği halde zikir için hiçbir şart ileri sürülmemiştir. Buna göre gece gündüz ayakta, oturarak, yatarak, abdestli abdestsiz, sesli veya sessiz olarak zikir yapılabilir. Ayrıca müminler Allah'ı çokça zikretmekle emrolunmuş, mal ve evladın müminleri Allah'ı anmaktan alıkoymaması gerektiği, gerçek müminlerin ticaret ve alışveriş gibi dünya işleri sırasında bile Allah'ı anmaktan geri durmayacakları belirtilmiştir. Öte yandan münafıkların Allah'ı çok az andıkları, Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların açık bir sapıklık içinde bulundukları beyan edilmiştir. Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar ve "Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok" dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Size bir şey haber vereyim mi?" dedi ve ekledi. "Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih yani Sübhanallah, 33 kez tahmid yani Elhamdülillah ve 33 kere tekbir yani Allahu Ekber getirirsiniz. Ayrıca böyle bir zikir ve tesbihatın deniz köpüğü kadar çok olsa bile küçük günahlara kefaret olacağı müjdelenmiştir. Rabbimiz, Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurur ve bizden kendisini çokça zikretmemizi ister. Başka bir ayette ise Allah'ı zikredenler övülür ve şöyle müjdelenir: Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah'ı anmak ve zikretmek aynen kulluk gibi sürekli olmalıdır. Çünkü seven sevdiğini her zaman hatırlar, anar ve ona itaat eder. Kur'an okumak ve namaz kılmak büyük bir zikirdir. Bu nedenle günde 5 vakit namaz kıldığımız zaman Allah'ı unutmamış ve onu sürekli zikretmiş oluruz. Zira Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: "Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz,

elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Namazın zikir olduğu başka bir ayette şöyle ifade edilmiştir. Yalnız bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Biz Rabbimize ibadet, dua ve tesbihat gibi salih amellerle zikredersek Allah da bizi hayırla yad eder. Sevap, rahmet ve mağfiretiyle ödüllendirir. Mümin Rabbini tek başına veya bir toplulukla beraber zikredebilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zikredildiği meclisleri sever, zikir ehlinin yanında bulunmayı ister ve ashabına bu tür toplulukların önemini şu sözlerle anlatırdı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmailoğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Başka bir hadiste ifade edildiği üzere Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır, onları rahmet kaplar, üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclislerini cennet bahçeleri olarak nitelendirmiş ve cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurmuştur. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber zikir halkaları ve mescitlerdir şeklinde cevap vermiştir. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh fidan dikerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmiş ve Ebu Hureyre o diktiğin nedir diye sormuş. Ebu Hureyre kendim için bir fidan dikiyorum deyince Peygamberimiz senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi buyurdu. Ebu Hureyre'nin göster ya Resulallah cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi. Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Yani Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir. Ayrıca Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Sözümüze Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği şu özlü dua ile son vermek istiyoruz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım eyle.

Hamal mısın? Yolcu mu? Esma Ceyhan. Her insan, her canlı, her gün yeni bir şeyler öğrenir. Bu bilgilerle hayatını sürdürür, her geçen gün yeni tecrübeler edinir. İnsanoğlu için bilgi, sorumluluğu da beraberinde getirir. İlmiyle amel etmeyenler, öğrendikleriyle hayatını bezemeyenler, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ikaz edilir. Zira yeni bilgileri onlara yük olmaktan ileri geçemez. Onlara fayda sağlamak yerine zarar getirir. Asıl önemli olanınsa insanın Allah'ın kendisine bahşettiği akıl ve iradeyi kullanarak bu bilgilerle ilim, irfan ve hikmet yolculuğuna çıkabilmesidir. Hikmet, görünenin ötesindeki hakikate nazar edebilme yeteneğidir. Salim bir akıl ve halis bir niyetle bakmasını bilenler ancak işlerin ve oluşların ardındaki hikmete nazar edebilirler. Allah'ın yaratmasındaki güzelliği idrak edebilir, tefekkürle ömürlerini bereketlendirebilirler. Bunu başarabilenler ancak bilme, bulma ve olma yolculuğuna çıkanlardır. Mesela göze gelen ışık, korneada kırılarak göz bebeğine, oradan da göz merceğine iletilir. Göz merceği de görüntüyü retinadaki fotoreseptörlere odaklar. Fotoreseptörler görüntüyü algılayarak optik sinirlere, oradan talamalusa, en son olarak da beyin kabuğuna iletir ve insanın görmesi sağlanır. Bu bilgiye birçok insan, özellikle de tıp alanında çalışanlar, hatta lise kitaplarında anlatıldığından dolayı öğrenciler bile sahiptir. Doktorlar bu sayede insanlara yardım ederler, öğrenciler sınavlarında başarılı olurlar. Ancak bu bilginin arkasındaki hakikatlere ulaşanlar için durum tamamen farklıdır. Onlar görme olayının arkasındaki ilahi lütfa vakıf olurlar. Yani bizim en az bir dakikada anlattığımız bu olayın aslında insan aklının kavrayamayacağı kadar kısa bir zaman diliminde gerçekleştiğini ve bunun ancak ilahi bir güçle mümkün olabileceğini kavrarlar, Allah'ın tecellisini görür, onun yaratmasındaki mükemmelliği idrak ederler. Bu sayede hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa erişirler. Hazreti Ali radıyallahu anh, hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur buyurmuştur. Buradan açıkça anladığımız üzere insan huzura hikmetsiz ulaşamaz. Ruhu sıkıntılardan arındırıp, onu dünyanın kötü taraflarından uzak tutup, sükunete erdiren hikmettir. Hikmetse kainattaki, olaylardaki hakikatlerdir. Bir manasıyla Allah'a yaklaşabildiğimiz, onu tefekkür edebildiğimiz, onunla bağ kurabildiğimiz her an her olaydır. Buna muvaffak olduğumuzda tam anlamıyla özgür oluruz. İsmet Özel'in de dediği gibi, özgürlük, özgürlüktür. Bizim özümüzse İslam ve imanımızdır. Yani biz imanımızı kuvvetlendirdiğimiz zaman özgür oluruz. Bunu da ancak ilim, irfan ve hikmet yolculuğuna çıkarak yapabiliriz. Aksi takdirde imanımız taklidi imandan öte geçemez. Müslim çamur olduğunu anlayacak ki şeriat onu biçime soksun. Mümin hamur olduğunu idrak edecek ki şeriat onu pişirsin. Muhsin su olduğunu kavrayacak ki şeriat onun tarlaları sulamasını sağlasın. Bu aşamaların hepsi bilme, bulma ve olma yolculuğunun tezahürleridir. İnsan bu aşamalardan geçerek büyük mutasavvıf, bilgin ve düşünür Mevlana'nın tabiriyle hamken pişer, sonra da olur. Kur'an'ın ve sünnetin hakikatlerine ulaşır. Kamil bir insan tam bir Müslüman şahsiyeti gösterir. Diğer insanlar için de hemen fark edilir, bildiklerini hayatına da uygular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hikmet müminin yetik malıdır, onu nerede bulursa alır buyurarak, hikmetin insan hayatındaki önemine ve kıymetine vurgu yapmıştır. İnsan kendisini Allah'a yaklaştıran her bilgiye muhtaçtır. Çünkü ancak bu şekilde kamil insan mertebesine erişebilir. Dolayısıyla onu bulduğu yerde kaçırmadan alması gerekir. Aynı zamanda her şeyin arkasındaki hikmeti de sabırla arayıp bulması lazımdır. Yaşadığımız dünyada hikmete erişmemizi zorlaştıran, engelleyen birçok etken vardır. Bunların en başında insanın hevası ve nefsi gelir. Nefis, insanı kendi arzularına yönlendirerek, onu kandırarak doğrulara ulaşmasını engeller. Dolayısıyla insan önce kendi nefsini eğitmeli, nefsin kölesi olmaktan kurtulup onu terbiye ve tezkiye etmelidir. Ruhumuzun huzura kavuşmasını engelleyen diğer zincirlerse
hırs, fesat, menfaat gibi toplum içinde var olan fitnelerdir. Bu zincirlerden kurtulmak gerekir. Bize her şeyin örnekliğini sunan güzel dinimiz, kelime-i tevhidin la diye başlamasıyla bu konuda olması gerekeni bize göstermektedir.

Çevreye etkileri bakımından israf olgusu. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Sözlükler israf kavramını gereksiz yere harcanan her türlü değer, savurganlık şeklinde tanımlıyor. Her ne kadar israf denildiğinde akla ilk olarak gıda savurganlığı gelse de önceki cümlede yer alan tanımı dikkate aldığımızda İsrafın kapsamına gereksiz yere harcadığımız para, zaman, emek, enerji gibi kavramların da girdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan israf, bir şeyin değerini bilmeden, şükrünü yerine getirmeden hoyratça tüketmeyi de ifade ediyor. Günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu önemli ahlaki ve çevresel problemler arasında aşırı tüketim ve israfın da yer aldığını üzülerek görmekteyiz. Tüketim kültürü, insanları maddi hazlar peşinde koşmaya, İhtiyaç fazlası tüketimi normalleştirmeye ve kaynakları bilinçsizce harcamaya sevk ediyor. İslam dininde israf sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk açısından da sakıncalı kabul edilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gereksiz ve aşırı tüketim uygun görülmez, orta halli harcama emredilir. Nimetleri cimrilik ve israftan uzak bir şekilde Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmanın önemine vurgu yapılır. Bu tutum hem nimete karşı saygı hem de nimetin asıl sahibine yönelik bir şükür ifadesidir. İsrafla ilgili bazı ayetlerde şöyle buyrulur: "Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Akrabaya, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür." Hazreti Peygamber'in de israf konusunda ciddi uyarıları olduğunu görmekteyiz. Nitekim bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek abdest hakkında sorular sordu. Peygamber Efendimiz organlarını üçer defa yıkayarak abdesti ona gösterdikten sonra şöyle buyurdu: "İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, haddini aşmış ve zulmetmiş olur." Konuyla ilgili diğer hadislerinde ise kibre düşmeden ve israfa kaçmadan dilediğiniz gibi yiyin, sadaka verin, harcayın ve giyinin. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: sağlık ve boş vakit buyurmuştur. İsrafın nedenleri arasında eğitimsizlik, düşük kaliteli üretim, lüks hayat anlayışı, gösteriş düşkünlüğü, modanın ihtiyacın önüne geçmesi, İhtiyaçları başkalarının belirlemesi ve gereksiz tüketimi teşvik eden reklamları sayabiliriz. Küresel sermaye kuruluşları çeşitli vesilelerle farklı günler icat edip çekici reklamlar kullanmak suretiyle bireyleri daha fazla tüketime yönlendirmek için her yola başvuruyor. Ahlaki ve dini değerlerin göz ardı edildiği ve tüketme fikrinin tek amaç haline geldiği bir dünyada kaçınılmaz olarak çevre sorunları da ortaya çıkıyor. Aşırı tüketim alışkanlığı dünya üzerindeki kaynakların geri dönüştürülemez biçimde kaybolmasına neden oluyor. Bu durum yalnızca çevresel bir tehdit değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan açlık ve yoksulluğun da temel sebeplerinden birisini oluşturuyor. İsraf ekonomisinin doğal bir sonucu olan tüketim hırsının sonucunda geriye ağır bir atık yığını kalıyor. Çevre üzerinde olumsuz etkileri olan israf çeşitleri arasında enerji israfı dikkat çekiyor. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz. Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, konutlarda verimli aydınlatma sistemlerinin ve tasarruflu elektrikli ev aletlerinin kullanımıyla ortalama 4,7 ton petrole eşdeğer miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Dünyada her bir dakikada 1 milyon plastik şişe satın alındığı ve bunların neredeyse tamamına yakınının geri dönüştürülemediği ifade edilmektedir. Öncelikle üret, kullan, at düzenine son vererek israf etmek yerine elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastik şişe ve kağıt bardak yerine termos veya cam bardak, plastik poşet yerine bez çanta kullanılabilir. Ayrıca evdeki çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliriz. Bu konuda alacağımız diğer tedbirler arasında bahçe sulamasının sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılması durumunda buharlaşmanın %60'a varan oranda azalacağını unutmamak, gün ışığından en üst düzeyde yararlanmak,
ortak alanlar için hareket sensörlü aydınlatma kullanmak, klimalı ortamlarda ideal sıcaklığı 23 derece olarak dikkate almak ve her 1 derecelik farkın %10'a varan enerji tasarrufu sağlayacağının farkında olmak, çalışma ortamlarında zorunlu olmadıkça belgeleri yazdırmak yerine dijital kullanımı tercih etmek, tek kullanımlık ürünler yerine uzun süre kullanılabilecek, tamir edilebilir ürünleri tercih etmek sayılabilir. Çevreye zarar veren bir diğer israf türü de gıda israfıdır. Gıdalar üretimlerinden tüketimlerine kadar çevreyle etkileşim halindedir. Bu süre içerisinde harcanan enerji, su ve toprak kayıpları doğayı tahrip ediyor. Daha az atıkla daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmamız mümkün. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Gıda atıkları sonucunda oluşan kayıplar, çevre kirliliği, beslenme bozuklukları gibi sorunların oluşmasına yol açıyor. Gıda atıklarının önlenebilir olmasına rağmen uygun şekilde yönetilememesi de hem çevreye hem ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Dünyada sera gazı salınımının artmasıyla doğal ve ekolojik dengenin bozulması, gıda israfının çevresel bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Gıda israfını önlemek için alışverişe çıkmadan önce liste yapmak, ihtiyacımız kadar satın almak, artan yemekleri değerlendirmek gibi tedbirlerin aynı zamanda su ve enerji israfını, dolayısıyla çevre problemlerinin çoğalmasını da engelleyeceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Namaz, mahşerdeki ilk sorgu. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde kulun işlediği amellerinden ilk olarak hesap vereceği şey namazdır. Namazı tam ve düzgün olursa kurtuluşa erer ve başarılı olur. Eğer namaz hesabı düzgün olmazsa hüsrana uğrar ve kaybeder. İnsan hayat yolculuğu boyunca sayısız tercihle karşı karşıya kalır. Bu yolculuğun sonunda bütün tercihlerin hesabının görüleceği büyük bir durak vardır. Mahşer. İşte orada kulun muhatap olacağı ilk soru, insanın hayatında neyi merkeze aldığını açıkça ortaya koyacaktır. Resul-i Ekrem'in bildirdiğine göre, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği amel namazdır. İlk sorgunun namazdan olması, onun müminin dini hayatında yalnızca bir ibadet başlığı değil, aynı zamanda kulluğun mihenk taşı ve diğer amellerin istikametini belirleyen temel ölçü olduğunun bir göstergesidir. Zira kulluk bilincinin sürekliliği büyük ölçüde namazla korunur ve beslenir. Zekat, oruç ve hac gibi belli zamanlarda değil de her gün ifa edilen namaz, esasında diğer pek çok ibadeti bünyesinde barındıran kapsayıcı bir mahiyete sahiptir. Namaz kılan bir mümin, namaz esnasında yeme içme ve nefsani arzulardan uzak durarak oruç terbiyesini kuşanır. Bedeniyle kıbleye yönelirken kalbinin pusulasını Allah'a sabitleyerek her vakit manevi bir hac yolculuğuna, çıkar. Kur'an kıraatinin yanı sıra tekbir, tesbih ve dua ile kulluğunu diline taşır. Kur'an-ı Kerim'de namazla zekatın ekseriyetle beraber zikredilmesi de bu bütünlüğün bir parçasıdır. Denilebilir ki namaz ruhun ve bedenin zekatı, zekatsa malın namazıdır. Her ikisi de kulu bencillikten arındırarak ilahi rızaya yaklaştırır. Namaz yalnızca yerine getirilmesi gereken sıradan bir ritüel değildir. Aksine mümini inşa eden, şekillendiren ve onu tanımlayan bir kimlik beyanıdır. Bu yönüyle namaz, imanın yaşayan hali ve onun en somut tezahürüdür. Hiç şüphesiz iman bir iddiaysa, namaz bu iddianın en güçlü ispatıdır. İman kalbin merkezinde yer alırken, o kalbin manevi ritmini düzenleyen, ruhun nefes almasını sağlayan ana damar namazdır. Nasıl ki nefes bedeni ayakta tutuyorsa, namaz da imanı diri tutar. Özellikle modern hayatın hız ve haz odaklı baskıları arasında iç dünyasından uzaklaşan insan için namaz, kalbin yeniden toparlandığı, yönünü bulduğu ve Rabbi ile buluştuğu güvenli bir sığınaktır. Aynı zamanda namaz, kulluğu disipline eden sürekli bir zikir hali ve kötülüklere karşı adeta manevi bir erken uyarı sistemidir. Bu sebeple namazı terk etmek, imanı savunmasız, insanı da sığınaksız ve pusulasız bırakmak demektir. Bu kimlik inşasının ve manevi dirilişin en yoğun şekilde tecrübe edildiği zirve noktası, hiç şüphesiz namazın en önemli rüknü olan secdedir. Secde, kulla Rabbi arasındaki mesafenin ortadan kalktığı, dünyevi ünvanların, sosyal statülerin ve zahiri ayrımların anlamını yitirdiği mutlak bir yakınlık halidir. Kul, secdede bütün fani sıfatlarından arınarak yalnızca abd, kul vasfıyla huzura durur. Bu yönüyle namaz, insanlığı aynı safta cem eden ve eşitleyen en büyük tevhid eylemidir. Zengin, fakir, amir, memur, işveren, işçi ayrımı gözetmeksizin herkes aynı kıbleye yönelerek aynı toprak üzerinde, aynı ilahın huzurunda alnını secdeye koyar. Bu muazzam tablo, dünyevi hiyerarşilerin ötesine geçerek yalnızca Allah'a boyun eğmenin izzetini yansıtır. İşte bu şuurla huzura duran mümin, Rabbi ile olan ilahi randevusuna sadakat göstermiş olur. Zira her bir vakit Allah Teala'nın kulunu bizzat huzuruna çağırdığı hususi bir davettir. Vaktinde eda edilmeyen her namaz, bu ilahi davete icabetten mahrum kalmak ve yaratılış gayesinin en temel vefa borcunu ihmal etmektir. Bu ilahi davete icabet edip namazı eda etmek, başlı başına kıymetli bir davranış olmakla birlikte, namazın hedefi sadece eda edilmesi değil, ikame edilmesidir.
namazın eda edilmesiyle ikame edilmesi arasında mühim bir fark vardır. Namazın edası seccadede tamamlansa da ikamesi selam verdikten sonra sokakta, iş yerinde, aile hayatında, ticarette, sosyal ve beşeri münasebetlerde başlar. Asıl namaz selam verildiğinde biten değil, ondan sonra insanı dönüştürmeye başlayan namazdır. Eğer bir namaz sahibini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymuyor, ahlakını güzelleştirmiyorsa, orada şeklen bir ibadet olsa da ruh eksik kalmış ve namaz hayata ikame edilmemiş demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder buyrularak namazın insanı dönüştürücü bir ibadet olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu sebeple mümin namazı yalnızca vakitlere bölünmüş bir ritüel olarak değil, ahlakı inşa eden bir hayat düzeni olarak görmeli, namazın ruhunu gündelik ilişkilerine, iş ahlakına ve kul hakkı konusundaki hassasiyetine yansıtmalıdır. Netice itibarıyla namaz, Allah Teala'dan kula yöneltilen kesintisiz bir davet, müminin ben buradayım diyerek kulluk yoklamasında hazır bulunma iradesidir. Mahşer meydanındaki ilk sorgunun namaz üzerinden gerçekleşecek olması, bu ibadetin mümin hayatındaki merkezi konumunu tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla basiret sahibi bir mümin namazını gündelik meşgalelerine kurban etmez. Tam tersine hayatını namaz vakitlerine göre tanzim ederek varoluşuna anlam katar. Nihai muhasebenin namazla başlayacağı bilinciyle hareket eden kul, bu sayede hem maneviyatını korur hem de hayatın hengamesi içinde istikametini muhafaza etmiş olur. Rabbimiz bizleri namazı dosdoğru kılan, onu hayatına ikame eden ve hesap günü namazla ilgili bu ilk sorgudan yüz akıyla geçen kullarından eylesin. Amin.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını dostu Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Deveyi sevk etme sorumluluğu Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisindeydi. Lakin bir aksilik oldu. Hizmetçi deveyi kaybetti. Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade bu durumdan haberdar oldu. Oğlu Kays'la birlikte bir deveyi erzakla yüklediler ve Resulullah'a geldiler.
1: Duydum ki yüklediğiniz deve kaybolmuş ey Allah'ın Resulü. Böyle olmasına gerçekten çok üzüldüm. Buna karşın sizden bir ricam olacak. Eğer kayıp devenin yerine getirdiğimiz deveyi kabul ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz.
0: Sa'd bin Ubade'nin bu teklifi Allah'ın elçisini çok duygulandırdı. Karşısında duran Sa'd'a baktı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi dedi.
1: Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır.
0: Sa'd'ın bu sözleri karşısında Hazreti Peygamber sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiş dedi.
1: Allah'ım, Resulünün bu güzel sözlerine beni layık gördüğün için sonsuz şükürler olsun sana.
0: Sa'd peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi.
2: Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu.
0: Bunun üzerine Kutlu Nebi, insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar dedi.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den tezhip, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'tense sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla tezhip ve Çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tezhip etmiş, Türk tezhip sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek tezhibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Ver atiyat ile etfale sürur, et nüvazişle kulubun mamur. Devlet ol mala ki Allah vere, hayr ile sarf oluna böyle yere. İhsanda bulunarak çocukları sevindir, gönüllerini alarak kalplerini mamur et. O mal ne kutlu maldır ki Allah onu birisine verir de oradan da böyle yerlere harcanır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhaba, ben Elif Serra, Adıyaman'dan arıyorum. Ailem için Eşref Ziya Zaman şarkısını çalarsanız çok memnun olurum. Kaybolur.

0: Merhaba, ben Konya'dan Meva. Tüm alem için ve Filistin'deki Müslümanlar için seccadem ilahisini istiyorum. Teşekkürler.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, sen

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
2: Selamünaleyküm. Ben İzmir'den Ömer Faruk. Annem, babam, kardeşlerim ve kuzenim için Mustafa Cihat'tan Zeyd'in gözlerini istiyorum.

Kahramanmaraş yolundan hayırlı günler diliyorum. Ben Ünal Demir. Sıradaki ilahiye canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Kahramanmaraş yolundaki torunlarım için istiyorum.

İyi günler, kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Onur Üstündağ. Sıradaki ilahi tüm Üstündağ ailesine ve özellikle Şanlıurfa'da bulunan Miraç kardeşime istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

şiddet, birliğe ve dirliğe yönelen tehdit. Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları iki adamın omzunda olduğu halde zorla yürüyen bir adama rastladı ve bu adama ne oldu diye sordu. Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadı dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Bu adamın kendine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin. Peygamber Efendimiz barış dönemlerinde toplumun huzurunu zedeleyen ve insanların onurunu rencide eden şiddete izin vermediği gibi savaş meydanlarında da Müslümanların şiddete başvurmalarına izin vermemiştir. Düşmanla karşılaşıldığında önce onlarla anlaşma yollarının aranmasını isteyen Hazreti Peygamber, anlaşma sağlanamayıp savaş çıktığında ise savaşan askerlerin dışında kalan kadın, çocuk ve din adamları gibi sivillere müdahale edilmemesini emretmiştir. Allah Resulü kendisi zaten bir şiddet olan savaşı mümkün olan en dar alanda tutmayı hedeflemiş, o dönemde savaşlarda yaygın olan müsle uygulamasını yani öldürülenlerin organlarının kesilmesini de yasaklamıştır. Şiddet denilince akla ilk gelen şey fiziksel taciz olmakla birlikte bunun dışında şiddetin bir de psikolojik ve manevi olanı vardır ki onun insan üzerinde meydana getirdiği tahribatın telafisi çok daha zordur. İnsana hakaret etmek, onu aşağılamak ve sözle veya değişik işaretlerle onunla alay etmek psikolojik şiddet türlerindendir. İnsanın kişilik gelişimini engelleyen ve onu manevi baskı altında tutan bu tür davranışlar kabul edilemez. Yüce Allah, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlere yazıklar olsun ayetiyle, kaş göz hareketleri ve benzeri işaretlerle de olsa insanlarla alay etmeyi, onları ayıplamayı, başkalarına kusur ve eksiklik isnat ederek toplumda küçük düşürmeyi yasaklamıştır. Haya imandandır. İmansa kişiyi cennete götürür. Kötü söz söylemek insanlara sıkıntı verip onları incitir. Sıkıntı vermekse kişiyi cehenneme götürür hadisi şerifi de insanları sözle incitmenin, onlara eziyet etmenin Müslümanların özelliklerinden olmadığını belirtmektedir. Zühd ve takvasıyla meşhur hadis alimi Abdullah bin Mübarek de güzel ahlakı, güler yüzlü olmak, iyilikleri yaymak ve eziyetlere engel olmak şeklinde nitelemiştir.

insana hakaret etmek ve onu hakir düşüren davranışlara maruz bırakmak dinimizin asla kabul etmediği bir şeydir. Yüce Allah'ın şerefli kıldığı insanın değerini düşüren ve onurunu rencide eden davranışlar iyi niyetle dahi yapılsa doğru olmaz. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de tavaf ederken burnundaki halkayla başka biri tarafından çekilen bir adama rastlar. Develeri çekmek için yapılan bu uygulamayı insana yakıştıramayan Hazreti Peygamber derhal adamın elindeki ipi kesmiş ve yanındakine elinden tutarak yardımcı olmasını istemiştir.

Şiddet sadece başka insanlara karşı yapılan uygulamalarda ortaya çıkmaz. İnsanoğlu bazı uygulamalarıyla kendi nefsini de şiddete maruz bırakabilmekte ve kendisine de eziyet edebilmektedir. Bu durum ibadete aşırı düşkünlük göstererek bedeninin ihtiyaçlarını karşılamama şeklinde din adına bile olsa kabul edilemez. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü tutan Rabbimiz, insana emanet olarak verdiği bedeninin korunmasını ve hak rızasına uygun biçimde kullanılmasını istemiştir. Dolayısıyla kişinin sağlığını bozacak bazı uygulamalara girişmesi ya bilgisizlikten veya dini yanlış anlamaktan kaynaklanır. Müslümanlar için uyulacak en güzel örnek olan Hazreti Peygamber, insanların ibadet yaparken bile sağlıklarını bozacak davranışlardan kaçınmalarını istemiştir. Nitekim bir adam hac ibadetini yürüyerek yapmayı adamış fakat yürümeye mecali kalmadığı için iki kişinin omuzlarına tutunarak yürümeye başlamıştı. Hazreti Peygamber adamı bu halde görünce "Bu adama ne oldu?" diye sormuş. Adamın Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadığı kendisine söylenmişti. Bunun üzerine "Bu adamın kendine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin." buyurmuştu. Yine Hazreti Peygamber bir gün insanlara hitap ederken bir adamın güneşte ayakta beklediğini görmüştü. Adamın güneşte bekleme sebebini sorunca "Bu adamın adı Ebu İsrail'dir. Oruçluyken ayakta durup oturmamayı, güneşte dikilip gölgelenmemeyi ve konuşmamayı adamış." dediler. Hazreti Peygamber "Ona söyleyin konuşsun, gölgeye geçsin, otursun ve orucunu tamamlasın." buyurdu.

Peygamber Efendimiz bütün insanlara inancı, rengi, milliyeti ne olursa olsun şefkat ve merhametle yaklaşmış, son derece zarafet ve nezaketle davranmış.

kalmıştır. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Onun merhameti sadece insanlarla sınırlı değildi. İnsanların dışındaki yaratılmışlara da şefkat ve merhametle davranılmasını istemiştir. Hazreti Peygamber, içinde can taşıyan hiçbir şeyi hedef yapmayın buyurarak, hayvanların hedef olarak dikilip onlara atış yapılmasını, organlarının kesilmesini, kısacası onlara işkence edilmesini yasaklamıştır. Kediyi çok sevdiği için Hazreti Peygamber tarafından kendisine kedicik babası lakabı verilmiş olan Ebu Hureyre'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü geçmiş ümmetlerden bir kadının bir kediyi aç bırakması yüzünden ölümüne sebep olmasını cehennemlik bir davranış olarak zikretmiştir. Rıfktan yani yumuşak huyluluk ve nezaketten mahrum kalan, hayırdan da mahrum kalmıştır buyuran rahmet peygamberi, Allah'ın her işte iyi davranmayı emrettiğini belirterek, hayvanları keserken onlara ızdırap vermeden bu işin yapılması gerektiğini tavsiye etmiştir. Bir davarı kulağından tutup sürükleyerek götüren bir adama, hayvanın kulağından değil de boynunun kenarından tutulmasını emreden Resul-i Ekrem, bindiği deve ağır hareket ettiği için onu öteye beriye sürmeye başlayan Hazreti Ayşe validemizi yumuşak davranması konusunda uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar.

Hazreti Peygamber'in bu uygulamaları bize göstermektedir ki, şiddet, Müslümanların sorunlarını çözmeye çalışırken başvuracakları bir yöntem olamaz. Kişinin bizzat kendisine uyguladığı fiziksel ve duygusal şiddetten ikili ilişkileri zedeleyen şiddete, aile ve yakın çevreye uygulanan şiddetten kurumlara ve toplumlara uzanan şiddete kadar her türlü şiddet İslam'da yasaklanmıştır. Savaş zamanlarında bile şiddeti kabul etmeyen bir dinin mensuplarının hayatın değişik zamanlarında farklı gayelerle şiddete başvurmaları büyük bir çelişkidir. Aile içinde kadına, çocuğa ve yaşlılara karşı, okulda öğrenciye karşı, iş yerinde çalışana karşı isteklerimize ulaşmak amacıyla baskı uygulamanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddeti durdurmak, azaltmak ve yok etmek en başta eğitimle mümkündür. Bu da ancak insanların kalplerine ve vicdanlarına kul hakkı ve ahiret bilinci gibi dini ve ahlaki değerlerin yerleştirilmesiyle olur. Ardından idari, hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirler gelir. Güven ortamı, huzurlu bir toplum anlayışı, hiddetsiz, şiddetsiz, sevgi ve saygının egemen olduğu bir toplum ve dünya ancak rahmet peygamberinin belirttiği gibi, Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu, zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir anlayışının fertlerden başlayarak toplumun tamamında yaygınlık kazanmasıyla mümkündür.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
23: Bu dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama. Bu geçici zamanı boşa harcama. Çünkü o bir daha geri dönmeyecektir. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse kendisini yakmış demektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen orada rahat edersin.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den tezhip, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla tezhip ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hidye-i nebevi olarak sayısız eser tezhip etmiş, Türk tezhip sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek tezhibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyt Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetini, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağa yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Din ve Hayat az sonra.
2: Günün Duası.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm güzel gönüllere merhabalar. Selamlar, sevgiler. Bugün sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağımız konu peygamberlerin sayısı. Değerli Diyanet Radyo dostları, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Ondan itibaren birçok peygamberin gönderildiği, her ümmetin bir rasulü vardır. Andolsun ki biz her ümmete bir rasul gönderdik gibi ayetlerle sabittir. Ancak hangi toplumlara ne kadar peygamber gönderildiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Bazı hadis rivayetlerine göre nebilerin sayısı 124 bin veya 224 bindir. Bunların içinden 315 tanesi rasuldür. Elde kesin delil bulunmadığından peygamberler hakkında kesin bir sayı belirtmek uygun değildir. Çünkü sayıları olduğundan daha az söylendiği takdirde peygamber olanların hesaba katılmaması, çok söylendiğinde de peygamber olmayanların peygamber kabul edilmesi sakıncası ortaya çıkar. Bu sebeple sayı belirlemeksizin Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberlerin hepsine iman etmek gerekir. Kur'an'da adı geçen peygamberler 25 olup bunların hepsine topluca ve tek tek inanmak farz, herhangi birini inkar etmekse küfürdür. Sözü edilen bu peygamberler Hazreti Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyüp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhisselamdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in Kur'an'da adları geçmekle birlikte peygamber olup olmadıkları hususunda alimler farklı görüştedirler. Sevgili dostlar, şimdi sizlerle paylaşacağımız konu peygamberlerin mertebeleri. Allah Teala'nın nübüvvetle görevlendirmesi ve kendilerinden razı olması açısından peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inan.

0: inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin buyurulmak suretiyle peygamberler arasında ayrım gözetilmemesi emredilmiştir. Böyle olmakla birlikte vahiy alış şekli, kendilerine müstakil kitap ve şeriat verilip verilmemesi, nübüvvetlerinin bölgesel veya evrensel olması, bağlı olanlarının çokluğu gibi açılardan Allah elçileri arasında fazilet farkının bulunduğu görüşü İslam alimleri tarafından genel kabul görmüştür. Ayrıca nebiler ve rasuller arasında da üstünlük farkının olduğu benimsenmiştir. Nitekim Kur'an'da, "O rasullerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir." buyurulmaktadır. Bütün bunlardan sonra mazhar kılındığı vahyin ürünü Kur'an-ı Kerim'in orijinal olarak mevcut olması, tebliğ ettiği dinin evrensel nitelik taşıyıp kıyamete kadar devam etmesi, son din olması, bütün milletler arasında inananlarının bulunması gibi özelliklerden dolayı peygamberlerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bazı İslam alimleri meleklerin peygamberlerden üstün olduklarını ileri sürmüşlerse de Allah'ın emriyle meleklerin Hazreti Adem'e secde etmiş bulunması delil getirilerek peygamberlerin meleklerden üstün olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Sevgili dostlar, bugün peygamberlerin sayısından ve mertebelerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Peygamberlere İman adlı eserimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Ve ilk bahsedeceğimiz konu peygamberliğin ispatı olacak. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği kadim mısralar her gün Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, silemez gözyaşlarımı. Çöller silemez gözyaşlarımı. Çöller

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çer çöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

İlmdir maşıtayı ruyu vücut, ilmdir vasıtayı budu nebud. Varlığın yüzünü ilim süsler, var ile yoku bilme yolu yine ilimdir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yukarıdaki arştan aşağıdaki toprağa kadar her şey istisnasız muhtaç durumdadır. Bütün ihtiyaçlardan uzak olan yalnız Allah'tır. O bütün ihtiyaçları bilir, merhamet sahibidir, halimdir. Boğaz tokluğu 2 gün, sırt pekliği 2 yıldır. Bunlar için kula kul olmaya değer mi?

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

yazsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Teşhif sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den teship, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'tense sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla teship ve çini desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser teship etmiş, Türk teship sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek teshibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gençler soruyor, az sonra.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek namına hazırım ve mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizler iyisiniz.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz, daha iyi olacağız inşallah. Yayının başında hazırlar diye ifade ediyorum. Çünkü siz dikkatle yeni soruyu bekliyor oluyorsunuz. Cevabını verdikten sonra tesiri Rabbim halk etsin diye duada oluyorsunuz. Yanlış mı okudum hocam bu ifadeyle? Sizin adınıza konuşmuş oldum ama.
2: Yok. Siz gerçekten çok iyi bir gözlemcisiniz. Biz hassas bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın siz girişte diyorsunuz ki hissiyatınıza tercüman olmak. Bu bana o kadar ağır bir sorumluluk yüklüyor ki Selman Bey kardeşim. Bizi dinleyen kardeşlerimiz hangi hal üzereler?
1: Ya.
2: Ve biz onların hissiyatlarına, beklentilerine nasıl karşılık vereceğiz? Bu anlamda inanın her programı bu heyecanla,
1: eyvallah,
2: bu dikkatle, bu duyarlılıkla cevaplamaya çalışıyoruz.
1: Eyvallah.
2: Bunu belki de siz kolaylaştırıyorsunuz. Siz bu konudaki rehberliğinizle.
1: Rica ederim, estağfurullah.
2: Doğru bir köprü kuruyorsunuz.
1: İnşallah. Rabbim zor anlarımızı kolaya tebdil etsin inşallah.
2: Yüreğinize sağlık.
1: Sizin de hocam, sağ olun. Şöyle bir sual var, aktaralım. Denmiş ki hocam, hep merak etmişimdir. Tarihte gökten sofra indirilmesi hadisesi var. Bu sofranın indirilmesi, inmesi fiziken olmuş mu, yoksa insanlar bunu bir hayal veya bir rüya görür gibi mi hissetmiş, idrak etmişler? Yanıtlarsanız sevinirim denmiş. Buyurun lütfen.
2: Evet. Selman Bey, öncelikle sofra indirilmesi deyince belki dinleyen kardeşlerimiz ne alaka, nereden inmiş, kime inmiş diye evet, sorabilirler. Evet. Buradaki kasıt, murat ne? Demek ki bu kardeşimiz Kur'an'la sürekli beraber olan bir kardeşimiz. Eyvallah. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği bir şey. Malum Hazreti İsa Efendimiz zamanında ona az sayıda inanan insanlar vardı. Bunlara havariler, havari denirdi. Havariler Hazreti İsa Efendimiz'den kendileri için gökten bir sofra indirilmesini istediler. Gerçekten ilginç bir talep, ilginç bir istek. İşte bu isteği Kur'an-ı Kerim Maide Suresi'nin 112 ve 115. ayetlerinde bize bildiriyor. Böyle bir hadisenin tarihte olduğunu hatırlatıyor. Bu ayetlere baktığımızda, okuduğumuzda, anlamaya çalıştığımızda Hazreti İsa Efendimizle havariler arasında geçen konuşma ve buna karşılık Yüce Mevla'nın verdiği cevabın

0: Doğrusu hiçbir yorum yapılmadan evet. bugün bile rahatlıkla insan olan, insan unsurunun olduğu yerde bu tür şeylerin olabileceği insan daha rahat kabullenebiliyor ve izah edebiliyor. Bunlar mucize. Mucizeler ancak ve ancak Yüce Allah'ın izniyle peygamber kullarına lütfettiği hadiseler. İşte bu vesileyle de Hazreti İsa Efendimiz'e Yüce Allah bir mucize lütfediyor. Havarileriyle arasında geçen o diyaloğun böylelikle neticelenmesi gündeme geliyor. Gene ayetlere geçmeden şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bizim mucizeleri anlama ve yorumlama yönündeki çabamız bizim Yüce Allah'a olan inancımızla doğrudan alakalıdır. Her şeye gücü yeten bir Allah'a inanan kul şunu bilir ki Allah için zor diye bir şey yoktur. Ben bunun fiziken mi, bir hayalle mi, bir rüyayla mı olup olmadığını tartışabilirim, konuşabilirim. Çünkü fizik alemde yaşıyorum.
1: Evet.
0: Bu fizik alem içerisinde beni çepeçevre kuşatan şeyler, bizim sünnetullah dediğimiz yer çekiminden tutun da rüzgarın esmesinden yağmurun yağmasına, değil mi? İnsanın doğması, büyümesi, ölmesine, ateşin yakması, suyun şu derecede kaynaması ya da bu derecede donması, bunlar hepsini biz sünnetullah olarak görürüz.
1: Evet.
0: Ama diğer bir açıdan baktığımızda bunlar bir fizik kurallarıdır. Müsbet ilimin, fen ilimlerinin uğraş alanı içerisinde yer alan, laboratuvarda deney, gözlem imkanı veren önemli hadiselerdir.
1: Evet.
0: İşte sürekli bunlarla meşgul olan bir insanın mucizeyi doğru anlaması ve taşları zihin dünyasında doğru yerlere koymasında kimi zaman güçlükler, olabilir. Zorluklar yaşayabilir. Olabilir. Bu doğal bir şey. Bunu bu kardeşimizin düşünmesi, fizik mi, hayal mi, rüya mı, gerçekten olmuş mu, bu inen sofra yenilebilen, dokunulabilen, görülebilen midir? Bunu bir gencin sorgulaması son derece doğal. Zaten çocukluk, ergenlik, gençlik de biraz böyle bir şey. Merak, yine merak ve bu merakla birlikte bütün olup bitenleri sorgulamak, üzerine düşünmek. Eğer doğru kaynaktan yeterli ölçüde doğru bilgiler elde edildiğinde artık hayat boyu Allah'a giden sırat-ı müstakimde ayağa kaymadan olup biten, dünyada olup biten hadiseleri doğru anlamlandırmak, doğru yerlere koymak. Hayatını, kaderini, çevresinde olup biten hadiseleri, kainatta geceyle gündüzün peş peşe gelmesinden tutun da tabiat hadiseleri diye anlandığımız hadiselerin bütün cereyan etmesini doğru anlamlandırabilir. Bu ben arkadaşlarımızın bu anlamdaki araştırmalarını, meraklarını ben pozitif, olumlu olarak değerlendiriyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra dilerseniz bu sureye de ismini veren Maide suresinin ismini de o sofradan alıyor. Yüce Mevla'nın lütfettiği sofradan alıyor. 112 ile 115'i dilerseniz birlikte bir anlamaya çalışalım.
1: Hocam.
0: Burada mealen Yüce Mevla şöyle buyuruyor 112. ayette. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? Bu şekilde bir soru var. Hazreti İsa Efendimiz onları şöyle cevaplıyor. Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah'a saygılı olun. Yani bunu istemek bir anlamda acaba siz imanınızdan
1: evet.
0: endişeniz mi var, şüpheniz mi var? Bu anlamda tereddütler mi yaşıyorsunuz, değil mi? Bu cevabın altında bu var. Cevaben 113. ayet havariler diyorlar ki istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahit olalım.
1: evet.
0: Kalbin bir mutmain olma özelliği var.
1: Evet.
0: Bu aynı Hazreti İbrahim'de de var. Hazreti İbrahim Allah'ım bana göster diyor, değil mi? İnanmıyor musun İbrahim? Yaratma nasıl oluyor? Öldükten sonra dirilme nasıl oluyor? Allah'ın o kudreti. Bunun üzerine bunu da bir müstakil bir Hazreti İbrahim'in inanma süreci. Ben tabii 2 yılı aşkın süredir Gençler Soruyor programını yapıyoruz.
1: Evet hocam.
0: Bir vesileyle bir kardeşimizin bunu bize sorduğunu hatırlıyorum. Ama bunları tekrar etmenin
1: hiç bir mahsuru yok.
0: Başta kendim için.
1: Estağfurullah.
0: Ulvatı olarak benim için de bir faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü Kur'an bundan bahsediyorsa bizim de bundan nemalanmamız, istifade etmemizin bir hikmeti var demektir. Yüce Allah ona da, Hazreti İbrahim'e de sormuştur. Yoksa inanmıyor musun? Allah'ım kalbim mutmain olsun istiyor.
1: Ya.
0: Kalp mutmain olacak. İşte havariler de gökten bir sofra indirilip onunla doyup ve Hazreti İsa'nın doğru söylediğine kalplerinde bir ileri seviyede bir iman. Mutmain ne diyecek kardeşlerim belki şimdi? Artık hiç tereddüt olmaksızın kalpte imanın yerleşmiş olması ve bununla artık bütün ibadetlerini bu şekilde yapıyor olmak diye de belki ifade etmek mümkün. İşte onlar biz de buna şahit olalım dediklerinde Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı diyor. 114. ayet Maide suresi. Allah'ım ey Rabbimiz bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun.
1: Eyvah.
0: Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. İşte bu duaya, bu yalvarışa, bu yakarışa Yüce Allah Celle Celaluhu 115. ayette şöyle mukabelede bulunuyor. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, yani bu kadar hakikat artık elle tutulur hale gelmesine rağmen kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.
1: Of.
0: İmtihan halindeyiz.
1: Ya.
0: Değil mi Selman Bey kardeşim? Biz cenneti cehennemi görmedik. Ölüp de geri dönenleri dinlemedik. Ama eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyoruz. Ben şahidim ki Allah Celle Celaluhu birdir. Şahidim ki diye başlıyoruz söze. Bu kadar sanki gözle görmüş gibi iman etmenin bir ifadesi olarak biz şehadet getiriyoruz. Yüce Allah'ın birliğine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna, Allah'tan gayri ilah olmadığını görmüş gibi iman ediyoruz. Ve bunu da sözlerimizde böyle ifade ediyoruz.
1: Evet.
0: Peki bu kadar açık bir ifade var. Mutlaka indireceğim diyor Yüce Allah. Bu konuyu bu ayetleri tefsire çalışan İslam alimleri belki de Efendimizin bu ayetleri tebliğ ettiği günden bugüne kadar üzerinde düşünüyorlar. Müzakere ediyorlar. Bak bu soru soran kardeşimiz de zincirin yeni bir halkası. O da düşünüyor. Bu sofra inmiş mi? İndiyse fiziken mi inmiş? İslam alimlerinin genel kanaatı Hazreti İsa Efendimizin bu duası üzerine gökten bu sofra inmiştir. Ama inen sofrada hangi yiyecekler vardı? Bu ziyafet ne kadar süre devam etti? Kimler bundan rızıklandı, hissedar oldu? Bunlarla ilgili hatta kuşak kuşak asırlara göre tefsir alimleri çok farklı ayrıntılardan söz etmiştir.
1: Hmm.
0: Ben o ayrıntılara çok fazla takılmanın bugün için özellikle bu soruyu soran kardeşimiz için gerek olmadı kanaatindeyim. Bizim Yüce Allah'ın sonsuz kudretiyle bir şeye ol demesinin onun olmasına yeteceğine inanmamız bu anlamda da mutmain seviyesinde tam bir samimiyetle ve teslimiyetle Allah'a inanan bir kalbe sahip olmanın bu konudaki tereddütleri tamamen geride bırakmaya bizim için bir vesile olacağını böylelikle söylemek istiyorum. Dileyen kardeşlerimiz Maide suresinin 112 ile 115. ayetleri ve bu ayetlerin tefsirlerine bakabilirler. Ama mucizeler gündeme geldiğinde şunu da hatırlatmadan geçemiyoruz. Mutmain seviyesinde iman eden bir

0: inanan, inancını Kur'an'dan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden beslediği için de lüzumsuz şeylerle meşgul olmayan, kalbinde vesveseye, tereddüde yer kalmayacak şekilde inancının gereği bir dürüstlükte, samimiyette, doğrulukta ibadetlerini yapanlardan eylesin.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan, hayrı konuşanlardan, dilini hayra alıştıranlardan Allah razı olsun. Esenlikler diliyoruz. Allah'a emanet kalınız.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Masal karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. İz bırakanlar az sonra.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı.

yörelerimde Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren

İnsan varlıkların en yücesidir. Çünkü o akıl sahibidir. Ve akıl insanı kemale götüren en yüce kuvvettir. Ebu Nasr el-Farabi.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, aklın rehberliğinde hakikati arayan, ilimle hikmeti buluşturan büyük bir düşünürün, Ebu Nasr el-Farabi'nin sözleri. Bugün felsefenin doğudaki yıldızı, batının Al-Farabius diye andığı Farabi'nin hayatına, fikirlerine ve insanlık medeniyetine bıraktığı izlere birlikte tanıklık edeceğiz. Dokuzuncu yüzyılın sonlarıydı. Türkistan topraklarında Farab adı verilen bir şehir. Seyhun Irmağı'nın kıyısında, kumların arasında yükselen mütevazı bir belde. İşte orada ilmin kaderini değiştirecek bir çocuk dünyaya geldi. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi. O bir kumandanın oğluydu. Ancak kılıçtan çok kaleme sevdası vardı. Küçük yaşta başladı okumaya, düşünmeye, sormaya. Bazı geceler yıldızları seyrederdi ve bu düzenin ardında nasıl bir hikmet gizli diye iç geçirirdi. Hatta o anlarda kendi kendine, ilim insanı kemale taşır, kemal insanı Rabbine yaklaştırır diye düşünürdü. Genç yaşında yola koyuldu Farabi. Bilgiye susamış bir zihinle uzak şehirlerin çağrısına kulak verdi. İlk durağı Buhara, ardından Bağdat oldu. Bağdat ki o dönemde dünyanın ilim başkentiydi. Burada mürekkep kokusu sokaklara karışır, bilginlerin tartışmaları sabahlara dek sürerdi. Farabi de Beytül Hikme'nin gölgesinde kitapların arasında soluklanıyordu. Bağdat'ta dönemin en büyük hocalarından Yuhanna bin Haylan ve Ebu Bişr Metta bin Yunus gibi alimlerden ders aldı. Yunanca metinlerin Arapçaya çevrildiği, ilmin dillerden dillere aktığı o altın çağda Aristo'nun eserleriyle tanıştı Farabi. Bu eserleri satır satır, kelime kelime inceledi. Böylece düşüncenin dilini çözmeye başladı ve mantığın kapılarını araladı. Akıl, onun için hakikat yolunu aydınlatan bir meşaleydi. Bunu, aklını doğru kullanmayan hakikati göremez. Çünkü akıl, insanın gözü gibidir, o olmadan varlık karanlıktır, sözleriyle ifade etti. Farabi, kütüphanelerle dolu bu şehirde, geceleri kandil ışığında kitapların arasında kayboldu, sabahın ilk ezanıyla birlikte düşüncelerini kaleme aldı. Bağdat'ta, kısa zamanda hocadan öte bir bilge haline geldi. Mantıktan felsefeye, tıptan matematiğe, musikiden dil ve siyasete kadar pek çok sahada derinleşti. İkinci muallim diye anılmaya başlandı. Birincisi Aristo'ydu. O ise onun izini tamamlayan bilge oldu. O ilimle ahlakı, akılla imanı birleştirmeye çalışan bir medeniyet mimarıydı. Bilgi ruhun gıdasıdır. Ama o gıdayı hikmetsiz yersen doymazsın.

Farabi İslam düşüncesini antik Yunan felsefesiyle karşılaştırdı ama asla onu körü körüne taklit etmedi. Aristo'nun fikirlerini İslam'ın hakikat süzgecinden geçirerek yeni bir anlam kazandırdı. Farabi kimi zaman kitapların arasında unuturdu zamanı, kimi zaman bir not düşerdi kenara. Hakikatin sesi kalabalıklarda değil, sükunetin içinde duyulur. Sanki çağlara seslenir gibi. Müziğe olan ilgisi de derindi Farabi'nin. Kimi zaman udunun tellerine dokunur, kimi zaman nefesini bir ney gibi doğrulturdu. Söylerler ki Farabi geceleri nilüfer bahçelerinde oturur, sazını eline alır, kendi yaptığı udun tellerinden dökülen namelerle düşünürmüş. O sessiz gecelerde bazen bir hikmeti fısıldarmış kendi kendine. Musiki ruhun düzenidir. Çünkü kainatın da kendine özgü bir ahengi vardır. Farabi musiki sahasında da çağları aşan bir otorite olarak anıldı. Kitabül Musikal Kebir adlı eserinde sesin, ritmin ve armoninin ilmini yazdı. Onun için müzik ruhun matematiğiydi. Bir zaman sonra Şam'a, oradan Halep'e geçti. Halep emiri Seyfüddevle onu himayesine aldı. Sarayın bahçelerinde, ilim meclislerinde genç bilginlerle geceler boyu tartıştı. Ama her şeyin ötesinde o dünyayı değil anlamı arıyordu. Bir gece Halep'in serin rüzgarında şöyle dediği rivayet edilir. Gerçek mutluluk malda değil, makamda değil, aklın ve ahlakın birleştiği yerdedir. Farabi, bilgiyle erdemin bir araya gelmesini öğütlerdi. Çünkü ilim, ahlakla birleşmedikçe eksikti. Farabi'ye göre insan ancak akıl, ahlak ve hikmet üçlüsünü bir araya getirebildiğinde olgunlaşırdı. İlim, insanı fazilete, fazilet toplumu saadete götürür derken de bilgiyle ahlakı bir bütün olarak görürdü.

Farabi'nin en bilinen eserlerinden biri olan El Medinetül Fazıla, yani Erdemli Şehir, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlattı. O eserde adaletin temellerini sağlam attığı, hikmetin sokakları aydınlattığı, merhametin ise her köşeyi kuşattığı bir şehir tasvir etti. Farabi'ye göre böyle bir şehir hem bireyin hem toplumun huzura erdiği gerçek bir fazilet yurduydu. Bu şehrin başında bilgisiyle rehberlik eden bir lider bulunmalı, halksa ahlak ve faziletle donanmış bireylerden oluşmalıydı. Farabi'nin bir başka önemli eseri İhsaül Ulum. Bilimleri sınıflandırdığı bu kitapsa hem bir katalog hem de insan bilgisinin haritasıydı. Mantık, felsefe, matematik ve doğa bilimleri. Hepsi bir düzen içinde insanın aklını ve hayal gücünü geliştirmek için birer basamaktı. Farabi yaşadığı dönemde farklı şehirlerde bulundu. Şam'da, Halep'te ve Mısır'da ilim meclislerinde dersler verdi. Yıllar geçti. Zaman onun saçlarına

Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri hem İbn Sina gibi İslam filozoflarını hem de Thomas Aquinas gibi batılı düşünürleri derinden etkiledi. Farabi'nin bıraktığı bu ilim ve hikmet mirası, çağlar ötesinden gelip bugün de bize insanı insan yapan değerleri yeniden hatırlatıyor. Bugün düşünceleriyle medeniyetin taşlarına iz bırakan Ebu Nasr el-Farabi'yi andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahat.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Matlab-ı ilme çalış ol alem, farzdır dedi Resul-ü Ekrem. Dahi emreyledi ol sahibi ilm, mehden lahdedek ol talibi ilm. İlim öğrenmeye çalış ve alimlerin alimi ol. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber buyurdu ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Hıyanet nereye ayak basarsa yararlı olan her şey oradan uzaklaşır. Hain bir denize el atacak olsa orayı bile kurutur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
7: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Teşhip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyer'den resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den teship, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla teship ve Çin'i desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser teship etmiş, Türk teship sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek teshibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara Suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir.

0: bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, günü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Dünya.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık

binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş. Varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Günün Duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız, sesimizin ulaştığı kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizin bedenlerine sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin. Kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetten her birimizi muhafaza eylesin. Evet, Zümer suresine devam ediyoruz. 27. ayet-i kerimeye gelmiştik kıymetli dinleyenlerim. 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri, Estağfirullah. وَلَقَدْ طَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Muhakkak ki biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Her türlü örneği verdik. Pek çok şeyden bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani bazen yağan yağmurun yağmasındaki hikmete, bazen esen rüzgarlara, bazen küçücük bir kara parçasından, toprak parçasından yetişen farklı farklı renklerde, tatlardaki sebzelere, meyvelere, bitkilere, bazen efendim güneşten, bazen geceden, bazen göklerin ve yerin yaratılmasından, bazen gündüzün ve gecenin belli bir süreyle devam etmesinden, eğer bu ebedi olsaydı haliniz sonuç nasıl olur diye sorduğu sorulara kadar böyle hemen hemen her gün gördüğümüz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hadiselerden örnekler vererek Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de varlığına, birliğine, kudretine sürekli vurgu yapar. Yani işte diyelim ki çok bildiğimiz ayet-i kerime, Allah'ın ayetlerindendir kendileriyle huzur bulacağınız eşler var etmesi sizin için aranıza meveddet ve merhamet koyması buyurur. Allah'ın ayetlerindendir renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması buyurur mesela. Yani bizim böyle hep içinde bulunduğumuz ama üzerinde durmadığımız, belki düşünmediğimiz pek çok örneği Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize hatırlatmak suretiyle, bitkilerin kuruduktan sonra ağaçların, çiçeklerin yağan bahar yağmurlarıyla yeşermesini anlatarak mesela öldükten sonra dirilişe vurgu yapar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Her sene biz mutlaka adeta böyle bitkiler planında, ağaçlar, çiçekler planında bir mahşer yaşıyoruz neredeyse. Yani öldükten sonra, daha doğrusu dirilişe şahit oluyoruz adeta. Bunu anlatır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ve bize bunlardan ders ve ibret almamız gerektiğini hatırlatır. Yani tuz oranları birbirine farklı olan denizlerin birbirine karışmamasını, böyle arada adeta bir set varmış gibi iki suyun birbirinden böyle karışmadan durmasını mesela örnek verir. Bunun kudretinin eseri olduğunu söyler. Biz belki tespit ettiğimiz ama ilahi kudrete dikkat etmediğimiz pek çok örnek Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Elbette bu örnekleri okuyunca iman edenlerin imanları kuvvetlenir. Geçen haftaki programımızda ifade ettiğimiz gibi derileri de efendim tüyleri de onun etkisiyle ürperir. Hem bedenleri, kalpleri zikre yumuşar. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani bu ayetleri, bu hakikatleri okuduğu zaman inkarcılarınsa nefreti artar, kaçışı artar, küfrü artar, inkarı artar, azgınlıkları artar. Hani şu sözü çok kullanıyoruz, bir kez daha söyleyelim. Aynı sudur. O suyu yılan içer, zehir olur. Arı içer, bal arısı içer, bal olur yani, tatlı olur. Dolayısıyla
insanın istifade edebilmesi için bu güzelliklerden, bu hakikatlerden, bu hakikatleri görebilmesi için iman etmesi gerekir. İman etmedikçe bu hakikatler ne kadar çok söylense, ne kadar çok tekrar edilse kendi durumunda bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahih bir imanla iman edebilmeyi, okuduğumuz, dinlediğimiz hem kitabın ayetleriyle hem de şahit olduğumuz kainattaki ayetlerle imanı kuvvetlenen kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'anen Arabiyyen gayre zî ivecin leallehum yettegûn. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar, yani takva sahibi olsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Her türlü misali Arap diliyle indirdiğimiz. Niye Arap diliyle indirdiğimiz diyor? Çünkü Arap bir topluma iniyor. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an'dan maksat

anlamaktır ve yaşamaktır. Niye? Arapça konuşulan bir topluma mesela İbranice inmemiş Kur'an-ı Kerim. Daha önceki Kitab-ı Mukaddes'in diliyle inmemiş Kur'an-ı Kerim. Çünkü öyle inmiş olsaydı bu dili bilmeyen insanlar sadece okumakla kalır, içerisindeki hükümleri öğrenemez, hayatlarını ona göre tanzim edemez, düzenleyemezlerdi. Son ilahi vahide Allah'ın kelamı Arapça olarak tecelli etmiş ve Kur'an'ın orijinal metni de bu dildedir, Arapçadır. Çünkü Arap bir topluma gelmiştir. Bu Arapçanın şöyle ya da böyle oluşundan, başka dillerin kıymetsiz oluşundan değildir. Yani böyle bir sonuç çıkarmamak lazım. Arapçayı konuşan bir topluma inmiştir. Evrensel, alem, cihan şumul mesajlarla inmiş bir kitaptır. Ama bir dilde inecekti. Hangi insanlara muhatap olduysa o dilde inmiştir. Yani anlaşılması için zaten bu da bir şeydir, mecburiyettir adeta. Şartlar gereği Allah onun başka bir milletin diliyle inmesini murad etseydi eğer, yani başka bir topluluğa inmiş olsaydı, orijinal metin de o dilde olurdu. Başka bir dilde inmiş olsaydı, yani başka bir topluma daha doğrusu inmiş olsaydı, onların konuşmuş olduğu dilde inerdi Kur'an-ı Kerim. Şu halde hiçbir çeviri Kur'an'ın kendisi değildir. Çeviriyi yapan kimsenin asıl metinden anladığıdır. En iyi anlamak, en doğru anlamak bu dilin inceliklerine, hususiyetlerine vakıf olmakla mümkündür. Bunun için okuyan, anlamaya çalışan insan böyle okumasını sürekli geliştirmeli, tek bir kişinin anlayışıyla yetinmemelidir. Yani çeviri, mesela elimizde çok sayıda çeviriler var. Kur'an-ı Kerim çevirileri var, mealleri var, tefsirleri var. Birisinin, bir çevirenin, bir tercüme edenin, bir meal verenin verdiği anlamı başkasında bazen görememekteyiz. Yani aynı manayı görememekteyiz. Birbirlerinden farklı anlama ihtimallerine şahit olmaktayız. Bu normal bir şeydir. Yani insan bilgisi kadar, kabiliyeti kadar, altyapısı kadar vakıf olabiliyor. Dolayısıyla eğer bu orijinal dili bilme imkanımız yoksa, bilemiyorsak, kendi dilimizde açıklamasını tek bir şeyden değil, ağızdan değil, belki birden fazla kalemden okumak, ama mutlaka karşılaştırmalı. Özellikle konuya uzmanlık düzeyinde, yani ilgi gösteren, daha böyle fazlaca zaman ayırabilenlerimiz açısından karşılaştırmalı, okumak ve daha iyi anlamaya çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. 29. ayet-i kerime şöyledir: Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ-u müteşâkisûn ve raculen selemen li racul hel yesteviyân mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemûn. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Birden fazla patronu var. Yani 10 tane patronu var. Ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor diyelim ki. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bir tek yöneticisi var. Sadece onunla çalışıyor. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur, fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Şimdi tek Allah, yani tek Allah'a ibadet eden kimse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitap bellidir. Bir usule göre hareket edecek, yol belli, yöntem belli, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazandıracak tarz, tavır, hareket belli, davranışlar belli. Şimdi bir de düşünün ki, o böyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor filan, bir örnek veriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi Rabbimiz bütün kainatı tevhid, yaratanın, yaşatanın, yönetenin birliği esası üzerine kurmuştur. Her şey tevhid üzerine kuruludur. Eğer insan davranışlarında, inancında tevhidi yakalayamazsa çelişkilerden kurtulması mümkün değildir adeta. Kıymetli dinleyenlerim, burada

0: Şöyle bir açıklama var. Diyor ki tevhid inancının makul oluşu, akliliği sağlayacağı huzur ve güven duygusu İslam öncesi Arap toplumunun bir realitesiyle köleliğe dair bir örnekle anlatılmaktadır bu ayet-i kerimede. Buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Kölelik olsa, ben onu hani patron diye örnek verdim, kölelik olsa o da onun sahibi, onda ortak mal kabul ediliyor ya köle, o da ortaklığı var, o da ortaklığı var, o bir şey istiyor, o filan yere gönderiyor, o filan başka yere gönderiyor, böyle sürekli çakışıyor, çelişiyor şeyleri, istekleri, beklentileri o kişiden. Şimdi buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Oh be, ya kurtulduk ya, bir dediği belli, istediği belli, emri belli, yasağı belli, ya rahatlatır insanı. Yani basit dünyevi işlerde bile bir kişiye çalışması insana müthiş bir şey sağlar, rahatlık sağlar. İşte çok tanrıcılığın her çeşidini reddedip bir olan Allah'a inanmak da böyledir. Bu hem aklın gereğidir hem de huzur ve mutluluk getirir. Yalnız Allah ilahlığa layıktır. Allah'tır tanrılığa, ilahlığa tek layık olan yegane güç sahibi, alemlerin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun için bütün övgüler ona mahsustur. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Bütün hamd, bütün övgüler, hamd edilmeye layık olan sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın dünya hayatında da huzur bulması için vahid, birleyen, yaratıcının, yaratanın, yaşatanın, yönetenin tek olduğu inancına sahip olması, dünya mutluluğu açısından da, elbette ahiret mutluluğu açısından da tevhid inancına sahip olması zaten olmazsa olmazdır. Çünkü Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. İnna Allahe la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah bunu asla, yani görmezlikten gelmez tabiri caizse. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, Allah'a ortaklar kabul etmek. Yani Allah yarattı ama yaşatmada başkasının da payı var. Yönetmede başkasının da payı var. Allah rızkı veriyor ama onu kime nasıl dağıtacağımı başkası da belirleyebilir. Allah kainatı yarattı ama o kainatın belli bölgelerine, o dünyanın belli alanlarına başkası karışsın, o karışmasın gibi kanaatlere, inançlara sahip olmak şirk, Allah korusun. Bunu bağışlamaz Cenab-ı Hak ve bunu büyük bir zulüm olarak nitelendiriyor. Ve bunu 29. ayet-i kerimede bir örnekle, yani birden fazla sahibi, efendisi, patronu olan kişiyle, tek bir sahibi, efendisi, patronu olan kişi örneğiyle de anlatıyor bize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık, nasıl, ne şekilde yaşamamız gerektiğini belirleyen yegane güç, yegane ilah, yegane Rab olarak benimseyen, iman eden ve öylece yaşayan, şirkten, nifaktan uzak kalan kullarından eylesin cümlemizi duasıyla, onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ver atiyat ile etfale sürur, et nüvazişle kulubun mamur. Devlet ol mala ki Allah vere, hayr ile sarf oluna böyle yere. İhsanda bulunarak çocukları sevindir, gönüllerini alarak kalplerini mamur et. O mal ne kutlu maldır ki Allah onu birisine verir de oradan da böyle yerlere harcanır.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama. Bu geçici zamanı boşa harcama. Çünkü o bir daha geri dönmeyecektir. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse kendisini yakmış demektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen orada rahat edersin.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 13 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 15 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Asaletini desenlerine yansıtan müzehhibe Fatma Rikkat Kunt. Tesip sanatının en önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, gençliğinde Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve Edebiyat, Ali Sami Boyar'dan resim dersi almıştır. Ayrıca Turakeş İsmail Hakkı Altunbeser'den tesip, Mehmet Necmettin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi almıştır. Hayatı boyunca sergi açmayan Fatma Rikkat Kunt, 1948'de Mehmet Necmettin Okyay'ın akademiden emekliye ayrılmasıyla tesip ve Çin'i desenleri hocası olmuştur. Sanatçı, 40 yıl aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tesip etmiş, Türk tesip sanatının klasik yolda canlı kalması ve öğretilmesinde önemli rol oynamıştır. Minyatür çalışmalara da imza atan sanatçı, her eseri için yeniden desen çizerek tesibin ana kaidelerini korumaya dikkat etmiştir.

0: Bir ayet. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. Bakara Suresi 138. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
2: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi.
3: Asım! Arkana bak!
4: Hubeyb, Abdullah, Zeyd, Merset, dikkat edin!
5: Etrafımızı sarıyorlar.
6: Dikkatli olun.
4: Tepeye çekilin. Bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
7: Evet, haklısın, evet.
8: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeyi yeğleriz.
9: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
10: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hadi, hakkınızı helal edin.
11: Helal olsun.
12: Helal, helal, helal, edin. Helal, helal, olsun. Olsun. Helal olsun.
4: Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah, sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et.
3: Tamam, teslim oluyoruz.
13: Ha şöyle, ağlayın onları.
9: Dur bakalım, verdiğin söze ne oldu?
13: Bağlayın dedim.
14: Yürü hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları.
9: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor, ahdine vefa göstermiyorsun.
0: 70. Bölüm.
15: Lihyan oğulları esirlerini Mekke'ye götürürken Medine'de başka bir hadise yaşanıyordu. Civar kabilelerden İslam'la tanışmak isteyenler Medine'ye gelip Allah'ın Resulü ile görüşüyorlardı. Amir oğullarının lideri Ebu Bera da aynı maksatla peygamberimizi ziyarete gelmiş, gelirken de yanında hediye olarak iki atla iki deve getirmişti.
16: Ya Resulallah! Amir oğullarının lideri Ebul Bera gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
15: Peygamberimizin içeri davet etmesiyle giren Ebul Bera, onunla bir müddet sohbetten sonra şöyle dedi.
16: Dışarıdaki atları ve develeri size hediye olarak getirdim. Hepsi iyi eğitimli, güzel hayvanlardır. Aramızdaki muhabbetin bir göstergesi olarak kabul edin lütfen.
15: Peygamberimiz, ben müşriklerin hediyesini kabul etmem. Eğer hediyeni kabul etmemi istiyorsan Müslüman ol, dedi. Ebul Bera şaşırmıştı. Hediyelerini kabule mani olan bu din nasıl bir şeydi? O sordu, peygamberimiz cevapladı. Ebul Bera'ya uzun uzun İslamiyet'i anlattı.
16: Anlattıklarınız güzel ve makul şeyler. Tek bir ilah olduğunu ve ölümden sonra bir yaşamın olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul etmeye hazırım. Ama bana tabi olan insanlar var. Kavmimi ikna etmeye gücüm yetmez. Eğer sizden bir grup kavmime gelip bunları anlatırsa etkili olacağını umuyorum.
15: Peygamberimiz bahsi geçen kabilenin İslam'a aşırı muhalif olduğunu biliyor, onların şerrinden emin olamıyordu. Fakat Ebul Bera ısrar ediyordu.
16: Hem Necid halkı size tabi olursa gücünüz kuvvetiniz artar.
15: Peygamberimiz Necidlilerin göndereceği kişilere bir zarar vermesinden korktuğunu açıkça ifade etti.
16: Bundan korkmayınız. Ben onları himayeme alırım. Benim himayeme girdikten sonra kimse onlara bir şey yapamaz.
15: Bir kişinin bir grubu himayesine alması, hele de bu kişi bir kabile lideri ise, o insanların can güvenliğinin sağlanması demekti. Şimdi Ebul Bera kendi himayesi altında olanlara hiçbir şey olmayacağına dair yeminler ediyordu.
16: Ben sizin arkadaşlarınız yola çıkmadan evvel kavmimin yanına döner, yol güvenliklerini sağlarım. Necidlilere Muhammed'in arkadaşlarını himayeme aldım diye duyurur, onlara kimsenin dokunmamasını sağlarım.
15: Peygamberimiz Ebu'l-Bera'nın sözüne güvenerek ashabından 70 kişiye Necid halkını İslam'a davet etmek üzere hazırlanmalarını söyledi. Ebu'l-Bera dediğini yaptı. Kavminin yanına gittiğinde ilk işi onları bir araya toplamak oldu.
4: Ey kavmim, beni dinleyin. Bazılarınızın haberi olduğu gibi dün Muhammed'le görüştüm. Bazı arkadaşlarını buraya göndermesini istedim. O da beni kırmadı. Birkaç gün içinde Medine'den çıkan bir grup topraklarımızda olacak.
5: Ne biçim bir haber bu? Kim istedi ki?
15: Bu haber Necidlilerin hoşuna gitmemişti. Rahatsızlığını ilk ifade eden Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl oldu. Amir, Ebu'l-Bera'dan sonra kabilenin lideri olacaktı. Kavminin üstündeki etkisini biliyordu. Kendi taraftarı olan alttan alta onun lider olmasını isteyen adamları harekete geçirmek için bu iyi bir fırsattı.
6: Muhammed atalarımızın dinini hafife alıyor. Kendi kabilesi bile onunla savaş halinde. Buna nasıl müsaade edersin amca? Hem Kureyş gibi güçlü bir kabileyle ittifak halindeyken bunu niye bozalım? 4 ay önce burada birbirlerini boğazladılar. Muhammed'in tarafına mı geçeceğiz?
11: Amir, bu kabilenin lideri amcandır. Ona saygısızlık etme.
4: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
11: Son söz liderimize aittir.
5: Ebu'l-Bera'nın himaye taahhüdü bozulmayacak. Onun sözüne aykırı davranışlarda bulunulmayacaktır.
11: Duydunuz mu?
17: İtiraz olan var mı?
15: Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir öfkesini gizlemek için zorlanıyordu. Yakın arkadaşlarından biri onu sakinleştirerek evine götürdü.
6: Hay lanet olsun. Şu yaşlı herif gebermedi gitti.
18: Bu kabilenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var.
6: Yıllardır bekliyorum.
18: Bunu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz.
6: Nasıl?
18: Muhammed'in adamları geldi.

0: halde Ebu'l-Bela buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
1: Evet.
0: O zaman kimin dedikleri olacak?
1: Benim.
0: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
1: Aklında ne var, anlat bakalım.
0: Önce gözcüler ayarlayacağız. Onlar gelen ekibin kaç kişi olduğu konusunda bize bilgi verecekler. Buna göre adam toplayacağız.
1: Necit'ten bana destek olacak çok adam çıkmayacaktır. Amcamın sözünden çıkmazlar. Süleymoğullarıyla Lihyanoğullarına haber gönderip adam isteyebilirim ama.
0: Onlar da Ebu'l-Bera yerine seni lider olarak görmek isterler. Bundan emin ol. Senin çağrına cevap vereceklerdir.
1: Gelenlerin bizden önce Ebu'l-Bera'yı görmemesi için elinden geleni yap.
0: Tamam, o işi ben halledeceğim, sen merak etme.
1: Bu karar sevgili amcamın aldığı son karar olacak.
2: İrşat ekibinin çoğunluğunu Suffe ashabı oluşturuyordu. Onlar gecelerini ibadetle, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmekle geçirirler, gündüzleri de mescide su taşırlar, odun toplayıp satarak geçimlerini temin etmeye çalışırlardı. Peygamberimizin emri üzerine yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Haram bin Milhan da ablası Ümmü Süleym'i ziyarete gelmişti.
3: Dayıcığım, hoş geldin.
4: Anne, anne, bak kim geldi.
5: Oo, hoş geldin Haram. Buyur, geç içeri. Ben de ellerimi yıkayayım, geliyorum.
6: Enes, gel bakalım aslanım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
3: İyiyim dayıcığım, sen nasılsın?
6: Elhamdülillah, iyiyim ben de. Özlemişim seni. Ne zamandır güreşmiyoruz, bir daha denesek mi? Büyümüşsün ha, beni yeneceksin galiba bu sefer.
3: Tabii ya, yeneceğim. Artık 12 yaşındayım.
6: Gel bakalım deneyelim. Oh, oh, dur. Dur, tamam. Büyümüşsün, ispat ettin. Hadi in üzerinden.
3: Ya, demiştim sana.
5: Yine mi güreş?
6: Abla, oğlum beni yendi bu sefer.
5: Büyüdü artık Enes'im. Hazırlıklarını tamamladın mı?
6: Evet abla, yarın yola çıkıyoruz inşallah.
5: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
6: Niye öyle dertlendin?
5: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
6: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
5: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
3: Dayı, ben sana çok özeniyorum biliyor musun?
6: Neden oğlum?
3: Resulullah sizi çok seviyor. Hep onun yanındasınız.
6: Sen değil misin sanki? Seni de oğlu gibi sever.
3: Evet ama ben daha küçük olduğum için ne onunla birlikte savaşlara katılabiliyorum ne de senin gibi İslam'ı anlatmaya gidebiliyorum.
6: Gel buraya. Evet küçüksün ama Allah'ın izniyle çok yaşayacaksın. Çünkü Allah Resulü'nün sana uzun, bereketli bir ömür vermesi için dua ettiğini bu kulaklarımla duydum. Birkaç sene içinde savaşlara da katılabileceksin. İslam'ı anlatmaya da bol bol fırsatın olacak, merak etme.
5: İnşallah. Aramızda en talihli kişi sensin Enes. Resulullah'ın ailesinden biri gibisin artık.
3: Evet öyleyim değil mi?
5: Öylesin tabii Enes'ciğim. Haram, bu gece burada kalsana. Yolunuz için hamur yoğurmuştum. Birkaç ekmek yapayım. Biraz da kavrulmuş un hazırlayayım.
6: Olur abla, ellerine sağlık.
5: Afiyet şifa olsun. Hadi siz yeğeninle sohbete devam edin. Ben de işlerimi bitireyim.
3: Dayı, bak sana neler anlatacağım.
6: Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Reki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: İflas ediyoruz. Geri dönülemez sonuçları olan küresel su iflası dönemine girmiş durumdayız. Yaklaşık 4 milyar kişi her yıl en az bir ay boyunca ciddi su kıtlığı yaşıyor. 2.2 milyar insan içme suyuna erişemiyor. Dünyanın dört bir yanında bölgeler şiddetli su sorunlarıyla boğuşuyor. Afganistan'ın başkenti Kabil, suyun tamamen tükenmesi beklenen ilk şehir olma yolunda ilerliyor. Meksika'nın başkenti Meksiko, yeraltı sularının yanlış kullanımı nedeniyle yılda 50 santimetre çöküyor. ABD'nin güneybatısındaki eyaletler, Colorado nehrinin azalan sularını paylaşmak için mücadele ediyor. Yeryüzünde son 50 yılda Avrupa Birliği yüz ölçümü kadar sulak alan yok oldu. Teknolojik yöntemlerle su takibinin iyileştirilmesi, kirliliğin azaltılması ve yeraltı sularının korunması, insanlar ve ekosistemler için yeterli suyu sağlamada hayati önem taşıyor. Suyun iflası, yeryüzünün iflasıdır. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Öteki ise tuzlu ve acıdır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin İncileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ataman abi, şimdi biz bu tepeye neden geldik ki?
2: Burası sadece bir tepe değil Gökay. Burası geçmişim, burası çocukluğum, burası işte orası.
1: Eyvah! Senin devrelerin iyice yanmış. 112'yi arıyorum.
2: Dur panik olma hemen. Kimseyi de aramana gerek yok. İyiyim ben, çok şükür iyiyim. Ne yapıyorsun sen?
1: Ateşin olup olmadığını kontrol etmek için elime alnına koyuyorum.
2: Ateşin var mı doktor bey, söylesene.
1: Yok yok, ama sen yine de başka bir uzmana görünsen iyi olur.
2: Boşuna endişeleniyorsun. Doktorluk bir şeyim yok benim. Bu tepeye köye erek toplamak için gelirdik biz. Tabii onu da bulabilirsek.
1: Ne? Köy erek mi? O da ne?
2: Bizim zamanımızda
1: derken, hadi abi çabuk söylesene.
2: Acele etme, onu da öğreneceksin birazdan.
1: Ama ben hemen şimdi öğrenmek istiyorum.
2: Bizim zamanımızda derken yani çocukluk yıllarımdan bahsediyorum işte, anlasana çocuk.
1: Tamam.
2: İşte o zamanlar köy erekler...
1: Hala söylemedin ama köy ereğin ne olduğunu.
2: Ne yapıp edip sözümü kesmeyi başarıyorsun yani Gökay? Sakin ol. Köy erek, güne bakan çiçeğinin sapına verilen at. Başka yerlerde ne deniyor bilmem ama biz öyle derdik. Öyle söyleriz yani, köy erek deriz.
1: Bizim bildiğimiz ay çiçeği yani.
2: Evet, köy erekler sonbaharda tarla sahipleri tarafından toplanırdı ve kışın sobalarda çıra niyetine yakılırdı. Ayrıca başka şeyler için de kullanılırdı.
1: Ne gibi şeylerdi bunlar?
2: Eskiden bahçelerde kurulan kazanlarda çamaşır veya bulaşıkları yıkamak için su ısıtılırdı.
1: Hmm.
2: Düğünlerde ise çeşitli yemekler yapılırdı, böyle mis gibi çok güzel. Kazanların altına ise odunla birlikte köy erekler de sürülürdü. Çünkü köy erek en ucuz yakıt malzemesiydi. Çabuk yanıp kül olsa bile tarlalarda bırakılmazdı. Bazı tarla sahiplerinin toplamadığı köy erekleri de biz çocuklar kızaklarla evlerimize kadar taşırdık işte.
1: Nasıl yani, kızaklarla mı?
2: Evet evet, kızaklarla.
1: Peki yazın kızaklarla köy erek taşımak zor olmuyor muydu?
2: Yok, hayır olmuyordu. Çünkü kışın bir oyun aracı olarak kullandığımız kızakların altına da böyle 4 teker ilave ederdik. Böylece köy erekleri daha az bir zahmetle taşımış olurduk.
1: Tamam, şimdi anladım. Tekerlekli kızaktı bunlar yani.
2: O kızaklarla kısa sürede varırdık Horoz Tepesi'ne.
1: Az önce sen Horoz Tepesi'ne mi dedin?
2: Evet, öyle dedim.
1: Horoz Tepesi'ne kızakla nasıl çıkılır ki?
2: Bir düşün bakalım, sence nasıl çıkılır?
1: Sen düşün deyince benim aklıma düşünüyorum, o halde varım sözü geldi. Oysa ben farklı düşünüyordum. Bana göre birileri benim iyiliğimi düşünüyorsa ben ancak o zaman var olabilirim.
2: Ben de senin gibi düşünüyorum Gökaycığım. Eğer herkes birilerinin iyiliğini düşünerek hareket etmiş olsaydı, dünyamız daha güzel bir yer olmaz mıydı? Fakat konumuz bu değil. Horoz Tepesi'ne nasıl çıktığımız hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.
1: Belki de bu horoz çok ama çok büyüktü. Böyle apartman kadardı.
2: Aman ne komik.
1: Esas senin söylediğin şey çok komik abi. Horozun tepesine kızakla çıkılır mı hiç?
2: Espri yapıyor olmalısın. Biz horozun tepesine kızakla çıkmıyorduk ki. Horoz tepesine kızakla çıkıyorduk.
1: Nasıl yani?
2: Horoz burada tepenin ismi oluyor. Horoz tepesi. Horozun tepesi değil yani.
1: Ay, öyle desene. Demek buranın adı Horoz Tepesi ha?
2: Evet, aynı zamanda bu tepe bir ören yeri.
1: Ören yeri mi? Hani bizden önceki medeniyetlerden kalan doğal veya tarihi kalıntıların bulunduğu yere ören yeri deriz ya, onun gibi bir yer yani, öyle mi?
2: Evet evet.
1: Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe gibi bir yer ha?
2: Öyle, ama burası Göbekli Tepe gibi ziyarete açılmadı henüz. Senin de gördüğün gibi henüz kazı çalışmaları başlamadı.
1: Görüyorum abi, görüyorum. Belki kazı çalışmaları başlamamış olabilir ama her yere temeller atılmış ve yüksek binalar dikilmiş.
2: Neredeyse bir tane bile ekili tarla kalmamış.
1: Hı hı.
2: Gözünün alabildiği yerler betonarme evlerle dolmuş. Ne olmuş bu tepeye yahu? Ne olmuş?
1: Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun abi?
2: Neyi?
1: Buraya şu koca binaları görüp de üzülmen için gelmedik herhalde.
2: Doğru. Buraya yüzleşmek, eskilerin deyişiyle muvacehe etmek için geldik.
1: Bu neyin yüzleşmesi oluyor şimdi?
2: Çocuk atamanla yetişkin atamanın yüzleşmesi oluyor.
1: Yani yüz yüze gelmek, farkına varmak, iyice anlamak için ha?
2: Öyle de diyebiliriz. Hmm. Eğer sen olmasaydım buna asla cesaret edemezdim, biliyor musun?
1: Benim bildiğim cesaret, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Yani cesaret bunun neresinde abi?
2: Öyle deme, öyle deme. Aynı zamanda cesaret anlamaya, yüzleşmeye de hazır olmaktır. Bu gerçeklerin karşısına çıkabilmektir. Ben kaç senedir uzaktan baktığımda burada ağaçların değil de başka şeylerin yükseldiğini görüyordum zaten. Lakin bir türlü cesaret edip de gelemiyordum işte. Neden sence?
1: Çünkü gönlündeki o dünyanın yıkıldığını görmek istemiyordun, değil mi?
2: Evet, çok doğru. Burası artık çocukluğumdan bir iz taşımasa da ben o izleri işte ta buramda taşımaya devam edeceğim.
1: O halde sıra bende.
2: Ha, neyin sırasıymış bu?
1: Yüzleşmenin, yüz yüze gelmenin.
2: Aa, peki sen kiminle yüzleşeceksin?
1: Tabii ki kendimle. Aceleci yanımla.
2: Bak bu güzelmiş. Hı-hı.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı

Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: günün duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İstanbul Küçükçekmece'den Nurcan. Sizden sevdiklerim için Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde ilahisini rica ediyorum. Sevgiler

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Denizli'den herkese selamlar. Sevgili Biricik eşim Emine için Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ezgisini istiyorum.
1: Biz de Aydın'dan arıyoruz. Selamünaleyküm. Bir ilahi istiyoruz. Kızım Safiye Dilen, Muhammed Mirza oğlumuz için ve eşim Şükran Hanım için ve bizi dinleyen Aydınlılar için Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ilahisini.

Selamun Aleyküm. Aydın Kuşadası Çınarköy'den Fadime Şahin, Gül Ahmet'i Milayesini, başta eşim Şahin Bey'e ve oğlum Salih Mirza'ya, Radyo Diyanet dinleyicilerine armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Ben görme engelli Fatma Solakoğlu hoca. Diyanet'te hocalık yapıyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Hani Bir Yanımız adlı ilahiyi bütün Diyanet dinleyenlerine ve bütün Müslümanlara, bütün ümmetim Muhammed'e sevdiklerime armağan ediyorum.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Ağlar Yakup ağlar ilahisini. Eşim, kızım ve torunum için istiyorum. Hayırlı

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını dostu Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Deveyi sevk etme sorumluluğu Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisindeydi. Lakin bir aksilik oldu. Hizmetçi deveyi kaybetti. Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade bu durumdan haberdar oldu. Oğlu Kays'la birlikte bir deveyi erzakla yüklediler ve Resulullah'a geldiler.
1: Duydum ki yüklediğiniz deve kaybolmuş ey Allah'ın Resulü. Böyle olmasına gerçekten çok üzüldüm. Buna karşın sizden bir ricam olacak. Eğer kayıp devenin yerine getirdiğimiz deveyi kabul ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz.
0: Sa'd bin Ubade'nin bu teklifi Allah'ın elçisini çok duygulandırdı. Karşısında duran Sa'd'a baktı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi dedi.
1: Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır.
0: Sa'd'ın bu sözleri karşısında Hazreti Peygamber sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiş dedi.
1: Allah'ım, Resulünün bu güzel sözlerine beni layık gördüğün için sonsuz şükürler olsun sana.
0: Sa'd peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi.
2: Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu.
0: Bunun üzerine Kutlu Nebi, insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar dedi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

Matlab-ı ilme çalış ol alem, farzdır dedi Resul-ü Ekrem. Dahi emreyledi ol sahibi ilm, mehden lahdedek ol talibi ilm. İlim öğrenmeye çalış ve alimlerin alimi ol. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber buyurdu ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizler!

Garipler'in kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken.

ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşere-i mi? Ensarı mı? Muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama. Bu geçici zamanı boşa harcama. Çünkü o bir daha geri dönmeyecektir. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse kendisini yakmış demektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen orada rahat edersin.

0: Günün Duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
2: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi.
3: Asım! Arkana bak!
4: Hubeyb, Abdullah, Zeyd, Merset dikkat edin.
5: Etrafımızı sarıyorlar.
2: Dikkatli olun.
4: Tepeye çekilin. Bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
6: Evet, haklısın evet.
7: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeye yeğleriz.
8: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
9: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hadi hakkınızı helal edin.
10: Helal olsun.
11: Helal, helal,
10: helal
11: edin.
10: Helal olsun. Helal olsun. Helal
4: olsun. Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et.
3: Tamam. Teslim oluyoruz.
12: Ha şöyle. Ağlayın onları.
8: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
12: Bağlayın dedim.
13: Yürüyün hadi. Hadi tutalım bağlayalım şunları.
8: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
0: 70. Bölüm.
14: Lihyan oğulları esirlerini Mekke'ye götürürken Medine'de başka bir hadise yaşanıyordu. Civar kabilelerden İslam'la tanışmak isteyenler Medine'ye gelip Allah'ın Resulü ile görüşüyorlardı. Amir oğullarının lideri Ebu Bera da aynı maksatla peygamberimizi ziyarete gelmiş, gelirken de yanında hediye olarak iki atla iki deve getirmişti.
15: Ya Resulallah! Amir oğullarının lideri Ebul Bera gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
14: Peygamberimizin içeri davet etmesiyle giren Ebul Bera, onunla bir müddet sohbetten sonra şöyle dedi.
15: Dışarıdaki atları ve develeri size hediye olarak getirdim. Hepsi iyi eğitimli, güzel hayvanlardır. Aramızdaki muhabbetin bir göstergesi olarak kabul edin lütfen.
14: Peygamberimiz, ben müşriklerin hediyesini kabul etmem. Eğer hediyeni kabul etmemi istiyorsan Müslüman ol dedi. Ebul Bera şaşırmıştı. Hediyelerini kabule mani olan bu din nasıl bir şeydi? O sordu, peygamberimiz cevapladı. Ebul Bera'ya uzun uzun İslamiyet'i anlattı.
15: Anlattıklarınız güzel ve makul şeyler. Tek bir ilah olduğunu ve ölümden sonra bir yaşamın olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul etmeye hazırım. Ama bana tabi olan insanlar var. Kavmimi ikna etmeye gücüm yetmez. Eğer sizden bir grup kavmime gelip bunları anlatırsa etkili olacağını umuyorum.
14: Peygamberimiz bahsi geçen kabilenin İslam'a aşırı muhalif olduğunu biliyor, onların şerrinden emin olamıyordu. Fakat Ebul Bera

0: ısrar ediyordu.
1: Hem Necid halkı size tabi olursa gücünüz, kuvvetiniz artar.
0: Peygamberimiz Necidlilerin göndereceği kişilere bir zarar vermesinden korktuğunu açıkça ifade etti.
1: Bundan korkmayınız. Ben onları himayeme alırım. Benim himayeme girdikten sonra kimse onlara bir şey yapamaz.
0: Bir kişinin bir grubu himayesine alması, hele de bu kişi bir kabile lideri ise, o insanların can güvenliğinin sağlanması demekti. Şimdi Ebu'l-Bera kendi himayesi altında olanlara hiçbir şey olmayacağına dair yeminler ediyordu.
1: Ben sizin arkadaşlarınız yola çıkmadan evvel kavmimin yanına döner, yol güvenliklerini sağlarım. Necidlilere Muhammed'in arkadaşlarını himayeme aldım diye duyurur, onlara kimsenin dokunmamasını sağlarım.
0: Peygamberimiz Ebu'l-Bera'nın sözüne güvenerek ashabından 70 kişiye Necid halkını İslam'a davet etmek üzere hazırlanmalarını söyledi. Ebu'l-Bera dediğini yaptı. Kavminin yanına gittiğinde ilk işi onları bir araya toplamak oldu.
1: Ey kavmim, beni dinleyin. Bazılarınızın haberi olduğu gibi dün Muhammed'le görüştüm. Bazı arkadaşlarını buraya göndermesini istedim. O da beni kırmadı. Birkaç gün içinde Medine'den çıkan bir grup topraklarımızda olacak.
2: Ne biçim bir haber bu? Kim istedi ki?
0: Bu haber Necidlilerin hoşuna gitmemişti. Rahatsızlığını ilk ifade eden Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl oldu. Amir, Ebu'l-Bera'dan sonra kabilenin lideri olacaktı. Kavminin üstündeki etkisini biliyordu. Kendi taraftarı olan alttan alta onun lider olmasını isteyen adamları harekete geçirmek için bu iyi bir fırsattı.
3: Muhammed atalarımızın dinini hafife alıyor. Kendi kabilesi bile onunla savaş halinde. Buna nasıl müsaade edersin amca? Hem Kureyş gibi güçlü bir kabileyle ittifak halindeyken bunu niye bozalım? 4 ay önce burada birbirlerini boğazladılar. Muhammed'in tarafına mı geçeceğiz?
4: Amir, bu kabilenin lideri amcandır. Ona saygısızlık etme.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
4: Son söz liderimize aittir.
2: Ebu'l-Bera'nın himaye taahhüdü bozulmayacak. Onun sözüne aykırı davranışlarda bulunulmayacaktır.
4: Duydunuz mu?
5: İtiraz olan var mı?
0: Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir öfkesini gizlemek için zorlanıyordu. Yakın arkadaşlarından biri onu sakinleştirerek evine götürdü.
2: Hay lanet olsun. Şu yaşlı herif gebermedi gitti.
6: Bu kabilenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var.
2: Yıllardır bekliyorum.
6: Bunu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz.
2: Nasıl?
6: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
2: Evet.
6: O zaman kimin dedikleri olacak?
2: Benim.
6: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
7: Aklında ne var, anlat bakalım.
6: Önce gözcüler ayarlayacağız. Onlar gelen ekibin kaç kişi olduğu konusunda bize bilgi verecekler. Buna göre adam toplayacağız.
7: Necid'den bana destek olacak çok adam çıkmayacaktır. Amcamın sözünden çıkmazlar. Süleymoğullarıyla Lihyanoğullarına haber gönderip adam isteyebilirim ama.
6: Onlar da Ebu'l-Bera yerine seni lider olarak görmek isterler. Bundan emin ol. Senin çağrına cevap vereceklerdir.
7: Gelenlerin bizden önce Ebu'l-Bera'yı görmemesi için elinden geleni yap.
6: Tamam, o işi ben halledeceğim. Sen merak etme.
7: Bu karar sevgili amcamın aldığı son karar olacak.
0: İrşat ekibinin çoğunluğunu Suffe ashabı oluşturuyordu. Onlar gecelerini ibadetle, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmekle geçirirler, gündüzleri de mescide su taşırlar, odun toplayıp satarak geçimlerini temin etmeye çalışırlardı. Peygamberimizin emri üzerine yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Haram bin Milhan da ablası Ümmü Süleym'i ziyarete gelmişti.
5: Dayıcığım, hoş geldin.
8: Anne, anne, bak kim geldi.
9: Oo, hoş geldin Haram. Buyur, geç içeri. Ben de ellerimi yıkayayım, geliyorum.
10: Enes, gel bakalım aslanım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
5: İyiyim dayıcığım, sen nasılsın?
10: Elhamdülillah, iyiyim ben de. Özlemişim seni. Ne zamandır güreşmiyoruz, bir daha denesek mi? Büyümüşsün ha, beni yeneceksin galiba bu sefer.
5: Tabii ya, yeneceğim. Artık 12 yaşındayım.
10: Gel bakalım, deneyelim. Oh, oh, dur. Dur, tamam. Büyümüşsün, ispat ettin. Hadi in üzerinden.
5: Ya, demiştim sana.
9: Yine mi güreş?
10: Abla, oğlum beni yendi bu sefer.
9: Büyüdü artık Enes'im. Hazırlıklarını tamamladın mı?
10: Evet abla, yarın yola çıkıyoruz inşallah.
9: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
10: Niye öyle dertlendin?
9: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
10: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
9: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
5: Dayı, ben sana çok özeniyorum biliyor musun?
10: Neden oğlum?
5: Resulullah sizi çok seviyor. Hep onun yanındasınız.
10: Sen değil misin sanki? Seni de oğlu gibi sever.
5: Evet ama ben daha küçük olduğum için ne onunla birlikte savaşlara katılabiliyorum ne de senin gibi İslam'ı anlatmaya gidebiliyorum.
10: Gel buraya. Evet küçüksün ama Allah'ın izniyle çok yaşayacaksın. Çünkü Allah Resulü'nün sana uzun, bereketli bir ömür vermesi için dua ettiğini bu kulaklarımla duydum. Birkaç sene içinde savaşlara da katılabileceksin. İslam'ı anlatmaya da bol bol fırsatın olacak, merak etme.
9: İnşallah. Aramızda en talihli kişi sensin Enes. Resulullah'ın ailesinden biri gibisin artık.
5: Evet öyleyim değil mi?
9: Öylesin tabii Enes'ciğim. Haram, bu gece burada kalsana. Yolunuz için hamur yoğurmuştum. Birkaç ekmek yapayım. Biraz da kavrulmuş un hazırlayayım.
10: Olur abla, ellerine sağlık.
9: Afiyet şifa olsun. Hadi siz yeğeninle sohbete devam edin. Ben de işlerimi bitireyim.
5: Dayı, bak sana neler anlatacağım.
10: Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan bir aşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem

görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küre-i arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ver atiyat ile etfale sürur. Et nüvazişle kulubun mamur. Devlet ol mala ki Allah vere. Hayr ile sarf oluna böyle yere. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. O mal ne kutlu maldır ki Allah onu birisine verir de oradan da böyle yerlere harcanır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm güzel gönüllere merhabalar. Selamlar, sevgiler. Bugün sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağımız konu peygamberlerin sayısı. Değerli Diyanet Radyo dostları, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Ondan itibaren birçok peygamberin gönderildiği, her ümmetin bir rasulü vardır. Andolsun ki biz her ümmete bir rasul gönderdik gibi ayetlerle sabittir. Ancak hangi toplumlara ne kadar peygamber gönderildiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Bazı hadis rivayetlerine göre nebilerin sayısı 124 bin veya 224 bindir. Bunların içinden 315 tanesi rasuldür. Elde kesin delil bulunmadığından peygamberler hakkında kesin bir sayı belirtmek uygun değildir. Çünkü sayıları olduğundan daha az söylendiği takdirde peygamber olanların hesaba katılmaması, çok söylendiğinde de peygamber olmayanların peygamber kabul edilmesi sakıncası ortaya çıkar. Bu sebeple sayı belirlemeksizin Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberlerin hepsine iman etmek gerekir. Kur'an'da adı geçen peygamberler 25 olup bunların hepsine topluca ve tek tek inanmak farz, herhangi birini inkar etmekse küfürdür. Sözü edilen bu peygamberler Hazreti Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyüp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhisselamdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in Kur'an'da adları geçmekle birlikte peygamber olup olmadıkları hususunda alimler farklı görüştedirler. Sevgili dostlar, şimdi sizlerle paylaşacağımız konu peygamberlerin mertebeleri. Allah Teala'nın nübüvvetle görevlendirmesi ve kendilerinden razı olması açısından peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere,